awesome.

0: gece.
1: Giden günlerim oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gel.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: www.radyosinerji.com.
1: Dünyanın yerel radyosu.
0: Dünyanın yerel radyosu.
2: Yalanlarında kayboldun. İzlerdim en saf halimle. Sandım ki sen de masumdun. Paramparçayım sayende.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
1: Bölgenin en iyisi.

0: www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu. Dünyanın yerel radyosu.
1: Sol yanına sor, ben bilmem, bir sen mi kaldın?

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce yaşatır evi
1: tarzıyla, yakışır bana Bellona. Şanlıpen son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay, bayan, çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor, bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi. Reklam.
1: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam. Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.

Günaydın, bugün 25 Mayıs. Artık Mayıs ayının son programlarını gerçekleştireceğiz bu hafta. Pazartesi sabahındayız. Tabii bu hafta bayram tatili aramızda olacak ve bayram sonrası Haziran ayının ilk programıyla sizlerle olacağız diye umut ediyoruz. Şimdi bugün bu programa inanın nereden başlayacağımı bilmiyorum. Yaşanan gelişme ve detayların tamamını anlatmaya süremiz yetecek mi onu da bilmiyorum ama tabloya baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi tabiri caizse bir puzzle'a dönmüş durumda. Nasıl toparlanır, nasıl sıfırlanır ve resetlenir o bilinmiyor. Ama bir tarafta mahkeme kararıyla görevden alınan Özgür Özel ve diğer tarafta yine mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına gelen Kemal Kılıçdaroğlu. Yaşanan gelişmelerin detaylarını yavaş yavaş anlatmaya başlayalım. Hafta sonunda aslında hiç kimsenin görmek istemediği bir olaylar zinciri yaşandı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde. Özgür Özel yaptığı açıklamada bıçak gibi kesen bir cümle kullandı. Kısa ve netti o cümle. Özel, sarayın seçtiği yönetiyorsa artık CHP kapatılmıştır ifadelerini kullandı. Özel'in bu çıkışı siyaset kulislerinde adeta deprem etkisi oluşturdu. Çünkü kullanılan ifade sıradan bir siyasi eleştiri değildi. Sarayın seçtiği yönetim cümlesi doğrudan bir partinin, parti yönetiminin meşruiyetini tartışmaya açan çok sert bir mesajdı. Ve o mesajın adresi de Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Ankara'da başlayan siyasi trafik cuma cumartesi günü devam etti ve dün patlak verdi. Bir tarafta parti binasında sabaha kadar süren toplantılar yaşanırken dün öğle saatlerinde genel merkezde sıcak dakikalar yaşandı. Dünkü görüntüler aslında Türk siyasi tarihine geçebilecek kadar sert ve sıra dışı anlara sahne oldu. Mahkeme kararının ardından parti genel merkezinde tansiyon saatler ilerledikçe daha da yükseldi. Özgür Özel cephesi alınan kararı kabul etmeyeceklerini net bir şekilde ortaya koymuştu. Hatta gelen bilgilere göre Özel ve beraberindeki isimler uzun süre parti binasını terk etmeme kararı almıştı. Detaylarını yine programımız içerisinde sizlere aktarmaya çalışacağız. Birinci sayfaya hoş geldiniz.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

Evet, birinci sayfa programına bugün CHP'deki krizle başladık. Genel merkezden gelen fotoğraflar var. Polis ekiplerinin bina çevresindeki hareketleri de sabahın erken saatlerinde dikkatlerden kaçmadı. Özel'in yakın çevresine bu bina sadece duvarlardan ibaret değildir, burası seçmenin iradesidir diye konuştuğu bilgisi geldi. Bir süre genel merkezden ayrılmadı Özel. Yaşanan hareketlilik sonrası polis parti binasına giriş yaptı, kapılar kırıldı, göz yaşartıcı gaz kullanıldı, arbede çıktı. Yaşanan gelişmeler sonrası Özgür Özel parti binasını terk etti ve meclise doğru yürüyüşe geçti değerli dinleyenler. Detayları ve daha fazlasını sizlere programımız içerisinde aktarmaya çalışacağız elimizden geldiğince, çünkü çok detay var, çok açıklama var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne dün geleceği söyleniyordu fakat gelmedi. Gelmesinin uygun olmayacağı açıklandı ve ne zaman geleceği konusunda da bir açıklama yapılmadı değerli dinleyenler. CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel'in makam odasında kendisine ulaştırılan Genel Merkez'in tahliyesine ilişkin icra dairesinden alınan tebligatı yırttığı görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde Özel'in bunun için yıktılar baba ocağını diyerek tebligatı yırttığı ve ardından koy masaya gelince okusun dediği anlar yer aldı. Yine Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüyüşe geçti. Parti Genel Merkezi'nden ayrıldı. Parti Genel Merkezi'nin önünde de açıklamalarda bulundu Özel. Ben bana yakışanı, mücadele arkadaşlarım bana yakışanı yapmaya çalışıyoruz ifadelerini kullandı değerli dinleyenler.

0: Dün yaşanan olayların kısaca özetini aktarmaya çalışıyoruz ama çok detay var. Elimizden geldiğince sizlere aktarmaya çalışıyoruz. CHP'deki krizle başladık. Genel merkezden gelen fotoğraflar var. Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüyüşe geçti. Parti genel merkezinden ayrıldı. Uzun bir yürüyüş gerçekleşti. Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüdü ve burada vatandaşlara seslendi, bir konuşma gerçekleştirdi değerli dinleyenler.
1: Ve şu anda bizim Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na bununla ilgili bir başvurumuz var. Ve nihayet Sayın Bakan'a da arz ettiğimiz gibi Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şu anda sitesinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının Sayın Özgür Özel olduğu açıkça görülmektedir. Bunun sebebi de bu kararın, yani mutlak mutlak kararının olmaması gereken bir tedbir kararı olmasından dolayıdır. Bir tedbir kararıdır ama yok hükmündedir. Çünkü bu davada talep edilen şey 38. kurultayın yok sayılmasıdır. Mahkeme 38. kurultayı tedbiren yok sayıyorum diyerek aslında esas kararın yerine geçmiştir. Bu nedenle tedbir kararı olmaktan çıkmıştır. Bu nedenle yok hükmündedir. İşte bu nedenle Cumhuriyet Başsavcılığı bu hukuki saçmalığı saatler içerisinde çözme potansiyeline sahiptir. İşte bu nedenle hem bu hukuki aksaklıklar dolayısıyla hem de Türkiye demokrasisinin, milletimizin, geldiğimiz seviyenin asla bir siyasi parti genel merkezine polis zoruyla, jopla, gazla girilmesinin uygun olmayacağı, ne bu milletin hayrına olacağı, ne de demokrasimize bir adım attıracağıdır. Demokrasi için büyük bedeller ödedik. 80 yıllık bir çok partili siyasi yaşamımız var. Ve bu karar bir an için doğru kabul edilirse ve işleme konarsa artık Türkiye'de çok partili siyasi rejimden bahsetmek olanaksız olacaktır. Gücü ele geçiren, beğenmediği, yenemeyeceği siyasi partinin kurultaylarını, kongrelerini bir nedenle saymayıp dönüp eski yönetimleri getirebilecektir. Artık Türkiye'de dernek seçimleri dahi yapılamaz hale gelecektir.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu, Zafer Un Fabrikası arkası, Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçede balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
0: Reklam.
6: Şarkılardan fal tutanlardan mısın? O halde bu şarkı senin için.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Canlı yayında saldırı deniliyor. Özgür Özel'in genel merkezden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüyüşünü takip eden CNN Türk muhabiri Murat Bekmezci, Özgür Özel'e soru sorduktan sonra korumaların müdahalesine uğradı. Bekmezci'ye CHP'li Ali Mahir Başarır tokat attı ve o görüntülere yer verilmiş bir gazeteciye yapılmaması gereken hareketi doğrudan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel'in yanında olan Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın ve Özgür Özel'in korumalarının hışmına uğrayan gazetecinin görüntüleri yer alıyor. CNN Türk muhabiri Murat Bekmezci'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Başarır'ın açıklamaları var. Ali Mahir Başarır'dan CNN Türk'e bir açıklama yapılmış olay sonrası. Başarır diyor ki bir olay oldu, yanlış da aktarıldı. Genel başkanımız 3 kez mikrofonu almak istedi. Zaten olaylar gergin, ben de ittirdim. Niye ona vurayım? Belki oradaki herkes tanır. Her muhabir odama gelir, çayımı içer gider. İnsanlar orada gergin. Ben o müdahaleyi yapmasam çok daha kötü şeyler olacaktı ifadelerini kullandı. Özgür Özel açıklama yapmış. Özgür Özel kapalı grup toplantısında milletvekilleriyle bir araya geldi. Sonrasında ise bayramlaştı milletvekilleriyle. Duruma üzüldüğü ve üzgünüm dediği anlara yer verilmiş değerli dinleyenler. Tabii bu olaylar yaşanırken Süper Lig'e yükselen son takımda belli olduğu deniliyor. Çorum Futbol Kulübü 1. Lig yükselme playoff final maçında Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup etti ve Süper Lig'e yükselen 3. takım oldu. Daha önce Erzurumspor ve Amespor Süper Lig'e yükselen 2 takım olmuştu ve son takımsa Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup eden Çorum Futbol Kulübü oldu. Tebrik ediyoruz. Süper Lig'de başarılar diliyoruz Çorum Futbol Kulübü'ne.

En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 3754
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: yalnız çıkar şüphelerini.
1: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
2: Yakışır bana Bellona.
3: Şanlıpen son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4000

0: üretimlere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Reklam. Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
4: Yurda dönüyoruz. AFAD verilerine göre Malatya'nın Kütürge ilçesinde dün akşam saat 22.36'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yine pazar sabahı Adana'da bir deprem meydana geldi. Adana'daki deprem de 4.9 büyüklüğündeydi. Değerli dinleyenler, Saimbeyli ilçesinde pazar sabahı dün sabah 04.26'da meydana geldi. 4.9 büyüklüğündeki deprem korku yarattı. Merkez üssü Saimbeyli olarak belirtiliyor. AFAD'dan açıklama var. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.9 büyüklüğündeki depremin çevre illerden de hissedildiği belirtilmiş. Açıklamada meydana gelen deprem Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Niğde illerinden de hissedildi deniliyor. Sağ tarama çalışmalarının devam ettiği etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri aktarılmış, haberin detayında devamında değerli dinleyenler. Kılıçdaroğlu genel merkezde ne zaman gelecek, tarih belli oldu deniliyor. Mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la bir araya geldi. Özel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında gerçekleşen görüşme basına kapalı yapıldı deniliyor değerli dinleyenler. Özgür Özel milletvekilleriyle kapalı grup toplantısı gerçekleştirdi denilmiş. Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüyüş gerçekleştirdi. Burada vatandaşlara bir konuşma gerçekleştirdi. Detaylarını aktaracağız. Eski CHP İstanbul Milletvekili Müslüm Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayram sonuna doğru CHP Genel Merkezi'ne gideceğini açıkladı. Merak ediliyordu Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze ne zaman geleceği noktasında. Bu arada yaşanan arbedelerden dolayı genel merkezde de ciddi bir temizlik çalışmasının başladığı kamuoyuna yansımıştı dün değerli dinleyenler.

Haber başlıkları ve detay haberlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Birinci sayfa programındasınız değerli dinleyenler. Malatya'da korkutan deprem deniliyor. AFAD Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu. Dün akşam 22.36'da meydana geldi. Malatya'nın Pütürge ilçesinde büyüklüğü 4 olarak ölçülen depremin derinliği ise 12.76 kilometre olarak açıklandı. Saat arama çalışmaları da devam ediyor. Malatya Valiliği tarafından bir açıklama yapılmış. Yine aynı şekilde hafta sonu pazar sabahı 04.26'da Adana Saimbeyli'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bu deprem bilgisini de sizlerle paylaşmıştık değerli dinleyenler. Euroleague'de şampiyon Olympiakos oldu deniliyor. Türk Hava Yolları basketbol Euroleague finalinde Real Madrid'le karşılaşan Olympiakos uzatmalara giden maçta rakibini 120-118 yenerek Euroleague şampiyonu oldu deniliyor değerli dinleyenler. Acun Ilıcalı'nın başkanlığını yürüttüğü Hull City Premier Lig'e yükseldi. Hull City Championship Playoff finalinde Middlesbrough'u uzatmalarda attığı golle 1-0 mağlup ederek Premier Lig'e yükseldi. Tarihi zafer sonrası tribünde büyük sevinç yaşayan Acun Ilıcalı'nın gözyaşlarını tutamadığı anlar kameralara yansıdı deniliyor. Acun Ilıcalı'nın bir kupayla fotoğrafına, sevinç fotoğrafına yer verilmiş haberin detayında değerli dinleyenler. Adana'da katliam gibi kaza deniliyor. Adana'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında bir çift hayatını kaybederken çiftin 4 yaşındaki çocuklarıyla 2 kişi de yaralandı deniliyor değerli dinleyenler. Kılıçdaroğlu için 10 milletvekilini ihraç edecek iddiası var. Deportivo La Coruña 8 yıl sonra La Liga'ya döndü deniliyor. İspanya 2. liginde Deportivo La Coruña La Liga'ya yükseldi denilmiş. Filenin Sultanları hazırlık maçında Sırbistan'a yenildi deniliyor. Tatvanvan karayolunda korkutan kaza, yaşanan trafik kazasında 6 kişinin yaralandığı bilgisine yer verilmiş.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'na kesin ihraç talebi deniliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, avukatı Muharrem Saygı aracılığıyla mutlak butlan süreci sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında disiplin soruşturması açılması ve kesin ihraç kararı verilmesi talebiyle başvuruda bulundu deniliyor değerli dinleyenler. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in küresel Sumut filosu aktivistlerine yaptırdığı işkenceye karşı ortak açıklama yaptı. İsrail'li bakana ortak Sumut filosu tepkisi deniliyor değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Süper Lig'e yükselen son takım olan Arca Çorum Futbol Kulübü'nü tebrik etti deniliyor değerli dinleyenler. Napoli'den ayrılan Conte geleceği hakkında konuştu. Adana'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı zincirleme trafik kazasında otomobilde bulunan anne baba hayatını kaybederken çiftin 4 yaşındaki çocuklarıyla 2 kişinin yaralandığı bilgisine yer verilmiş. Beşiktaş'ta tarihi hamle, Bankalar Birliği borcu kapandı, kasa transfer için açıldı ifadeleri yer alıyor. 200 milyon euroluk bütçe hazırlığının açıklandığı belirtiliyor. Serdar Adalı yönetimindeki siyah beyazlı kulüpten değerli dinleyenler. CHP Genel Merkezi'ne polis müdahalesine protesto deniliyor. İstanbullular sokağa akın etti denilmiş. Kitlesel yürüyüş mitinge dönüştü. Özel, Cumhuriyet Halk Partisi'ni 3. sefer açmak için ben var gücümle çalışacağım ifadelerini kullanmış. CHP'nin İzmir çağrısına binlerce kişi katıldı. Kalplerimize kayyım atacak halleri yok haber başlığı var. Yine Cumhuriyet.com.tr'de değerli dinleyenler.

0: Reklam. Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
4: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212-5656
5: 0543 746 37 54
4: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

Özgür Özel'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüyüş çağrısının ardından CHP Genel Merkezi önünde toplanan yurttaşların arasına giren siyah renkli araçla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Görüntülerde Volkswagen marka olduğu öğrenilen araç kalabalığın arasına dalarak bir kadına çarptıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaşmıştı. Plaka kayıtlarında plakasının sahte çıktığı öğrenildi. Sürücünün kimliğiyle aracın gerçek sahibinin ise henüz tespit edilemediği belirtilmiş. Değerli dinleyenler, enteresan olaylar yaşandı. CHP Genel Merkez baskınının ardından Kılıçdaroğlu ekibinden genel merkezde çikolatalı kutlama deniliyor. CHP'nin başında olsaydı gelmezdim Ümit Dikbayır'dan Kılıçdaroğlu çıkışı deniliyor. CHP bundan sonra sokaktadır. Özgür Özel genel merkez önünde bir konuşma gerçekleştirmiş. Yine detaylar Cumhuriyet.com.tr'de yer almış değerli dinleyenler. Tokat merkeze bağlı Nebi köyünde sağanak yağış heyelana neden oldu. Heyelanda hasar gören iki ev AFAD ekiplerinin incelemesinin ardından tahliye edilerek mühürlendi deniliyor. O görüntülere yer verilmiş değerli dinleyenler. AFAD duyurdu, Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem deniliyor. Bilgi Üniversitesi yeniden açılıyor iddiası var. Gözler resmi gazeteye çevrildi denilmiş. Fazıl Say'dan Özgür Özel'e destek deniliyor. CHP'nin İzmir çağrısına binlerce kişi katıldı. Kalplerimize kayyım atayacak halleri yok haber başlığı var. Yine Cumhuriyet.com.tr'de değerli dinleyenler. Evet, yavaş yavaş programımızın son bölümlerine geliyoruz. Sıcak dakikaları, son dakika gelişmelerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Yine CHP Genel Merkezi'nde neler yaşandı soru işaretiyle bir haber başlığı var. Mutlak mutlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde dün gün boyu gerginlik yaşandı. Kararın tebliği sürecinde Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyen gruplar arasında arbede çıktı. Polis ekipleri genel merkeze girdi. Tebligatın teslim edildiği Özgür Özel binadan ayrıldı. CHP'de heyetlerin görüşmesi iptal edildi. Olaylarla ilgili soruşturma başlatılmış değerli dinleyenler.

0: reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
0: Reklam.
6: Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
7: Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırıldı deniliyor. Adana'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e yükselen Çorum Futbol Kulübü'nü tebrik etti. Sırbistan'da Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi deniliyor. Dezenformasyonla mücadele merkezinden sahte kurban ilanlarına ilişkin vatandaşlara uyarı deniliyor. Kırşehir'de sel meydana geldi. Şiddetli yağış sonrası Kırşehir'de yaşanan sel sonrası iki köyde hasar meydana geldiği belirtilmiş. İzmir'in 5 ayda yağış miktarı uzun yıllar ortalamasını geçti denilmiş. Çanakkale'de otobüs devrildi, 46 yolcu yaralandı. Minibüste pick-up'ın çarpıştığı trafik kazasında da bir kişinin hayatını kaybettiği aktarılmış haberde değerli dinleyenler. AFAD Bitlis'in Hizan ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Dün 23.07'de meydana geldi bu deprem. Merkez üssü Bitlis'in Hizan ilçesi olan 3.6 büyüklüğündeki deprem sonrası kısa bir tedirginlik yaşandı. Depremin 15.95 kilometre derinlikte gerçekleştiği aktarılmış değerli dinleyenler. Euroleague'de şampiyon Olympiakos deniliyor. Batman'da otomobili şarampole yuvarlandı. Yaşanan trafik kazasında 3'ü ağır 4 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Dün akşam 20.30 sıralarında Batman Kozluk Karayolu Bıçakçı Köyü mevkiinde yaşandı bu trafik kazası. AFAD Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Adana'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı deniliyor. Pelin'in Sultanları hazırlık maçında Sırbistan'a yenildi. Çorum Futbol Kulübü tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi deniliyor. Amerikan basınından nükleerle ilgili çarpıcı İran iddiası deniliyor. Türkiye dahil 8 ülkeden İsrailli bakana ortak Sumut pilosu denilmiş. Haber başlıklarımızdı değerli dinleyenler.

Ve programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde yurtta hava durumuna göz atacağız ve vedamızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bugün hava nasıl olacak? Yapılan son tahminlere göre ülkemiz geneli bugün parçalı ve çok bulutlu. Kıyı Ege, İstanbul çevreleri hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor denilmiş. Kuvvetli yağış uyarısı yapılmış. Hava sıcaklığı ile ilgili doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor deniliyor. Rüzgarın kuzey ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor denilmiş. Kuvvetli yağış uyarısında Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor denilmiş değerli dinleyenler. Haftanın ilk programında 25 Mayıs Pazartesi sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 26 Mayıs Salı sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Her zaman olduğu gibi sizlere sıcak gelişmeleri, birinci sayfa haberlerini aktarıyor olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Saat 10. Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 18 derece olarak ölçülecek. Sivas'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava yaşanacak. En yüksek sıcaklık 17 derece olacak. Yozgat'ta ise bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava öngörülüyor. En yüksek sıcaklık 16 derece civarında seyredecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.
0: Şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta ekipler şiddetli sağanak yağışların ardından taşkın riskine karşı seferber oldu. Devlet Su İşleri 7/24 çalışmalara devam ediyor. Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazaya kamyonet otomobile çarpması sebep oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunmuyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında disiplin soruşturması açılması ve kesin ihraç kararı talebiyle ilçe seçim kuruluna başvuruda bulundu. Bilgi Üniversitesi resmi gazetede yayımlanan karar ile yeniden açıldı. Bu gelişme üniversite topluluğu ve öğrencilere önemli bir yenilik sunuyor. Katar, Hürmüz Boğazı kapalı olmasına rağmen sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatını sürdürmekte. 3 tanker önemli alıcılara yakıt ulaştırmaya çalışarak Çin'e doğru ilerlemekte. Geçtiğimiz yıl Katar LNG'sinin en büyük alıcısı Çin oldu. CHP'li Ali Mahir Başarır, CNN Türk muhabiri Murat Bekmezci'ye özür diledi. Olay sırasında fiziksel müdahalede bulunulduğu iddia edildi. Başarır, saldırı niyetinin olmadığını belirtti ve durumu açıkladı. ABD ve İran arasında olası anlaşma beklentileri petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu. WTI ham petrol varil başına 91 dolara, Brent petrol ise 95 dolara geriledi. Spor. Olympiakos EuroLeague finalinde Real Madrid'i 92-85 mağlup ederek şampiyon oldu. Evan Fournier finalin en değerli oyuncusu seçildi. Kupa töreni sona erdi. Vincenzo Montella grup aşamasında Avustralya, Paraguay ve ABD ile karşılaşacak. Hedefi gruptan çıkmak ve Türk kimliğini başarıyla temsil etmek. Galatasaray orta saha için Eduardo Camavinga, Kefren Turam ve Peyp G gibi yıldız adaylarını kadrosuna katmayı hedefliyor. Transfer çalışmaları hızlandı.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 72 kuruştan, gram altınsa 6.7162 lira 56 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.

Hanımlar beyler, bugün de Namütün Ay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Yaşar'la yaptık. Şöyle 90'ların en sevilen şarkılarından bir tanesiydi. Kumralım vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun simgeyle devam ediyoruz. Ben Bazen, hoş geldiniz.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
3: 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Sabahsın radyonuzda. Efendim bakınız, bu kadar hani dolandırıcılıkta nirvana bu herhalde. Yani rütbe anlamında söylüyorum. Kendilerini bu defa general olarak tanıtın. Bak, polis olarak tanıtan gördük, efendime söyleyeyim asker olarak tanıtan gördük. Tamam, general de bir askerdir ama hani böyle rütbe anlamında sadece asker olarak. Ondan sonra hakim olarak tanıtan gördük, savcı olarak tanıtan gördük. General. 18 milyon lira dolandırdılar efendim. Şanlıurfa merkezli 5 ilde. Nitelikli dolandırıcılık yapan bayağı nitelikli, evet. Adamlar özenmişler yani bu işe. Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Bak, Şanlıurfa ve Viranşehir Başsavcılıkları koordinesinde MİT Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç örgütünü 9 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alıyor. Örgüt üyelerinin kendilerini general... Oğlum şimdi düşün mesela, hani telefon dolandırıcılığı bu, beni arıyor beni mesela, işte ben orgeneral, işte bilmem bir şey. Emredin komutanım. Adınız terör örgütüne soruşturmasına karıştı. Muhtemelen böyle, şimdi bakacağız da. Evdeki paraları ver. Esas duruşta durmak suretiyle. Bak, Şanlıurfa ve Viranşehir Başsavcılıkları, tamam bunu okuduk. Örgüt üyelerinin kendilerini general, istihbarat görevlisi veya üst düzey kamu görevlisi olarak tanıtarak mağdurları dolandırdığı belirlendi. Şüphelilerin sahte olduğu tespit edilen Birleşmiş Milletler Dünya Barışı... Birleşmiş Milletler Dünya Barışı askerleri, Avrupa, Asya, Afrika İnsani Gelişim Komitesi ve Antiterör Okulu ve Akademisyenleri Derneği gibi oluşumlar üzerinden yüksek maaşlı iş vaadiyle, o bu şeri değil. Telefon da değil bak, biz bu başka bir şey yani, kamu görevlerine tayin, terfi veya görev iadesi gibi vaatlerle 50 mağdurdan 18 milyon lira haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler Dünya Barışı askerleriyiz biz. Yani güçlüyüz yani, arkamız sağlam. Şanlıurfa, İstanbul, Adana, Ankara ve Mardin'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda telefon, bilgisayar ve sahte derneğe üye yapılan kişilere ait bilgiler ele geçirildi. Derneğe üye yapıyor bir de. Hangi dernek mesela, bak neydi? Antiterör Okulu Derneği'ne efendim. Antiterör Okulu ve Akademisyenler Derneği'ne üye. Ya kardeşim, bunları edebiyete baktığı zaman görüyorsun zaten. Hani öyle bir dernek var mı yok mu, üye misin değil misin diye. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk eden şüphelilerden 4'ü suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından tutuklanırken 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, soruşturma sürüyormuş. Yani şimdi bunlara para kaptırdıysanız hani gelir mi gelmez mi bilemeyiz. Hani inşallah gelir, o ayrı bir şey de. Tabii şimdi buradaki şey de ayrı mesela. Hani diğer telefonla dolandırıcılık olayında daha böyle bir hani yüreğimiz biraz sızlıyor verilen paralar, ama burada bak mesela şey, tayin, terfi için mesela torpil arıyor bunlar. Ya da işte göreve iade gibi vaatlerle. Gidiyorsun mesela, ya ben tayin istiyorum. Nereye? Vallahi işte hocam, tatil yöresi olsun, biraz dinlenin. Tamam, işte şu kadar para ödersen halledeceğiz senin için değil. Yani bunlara ben üzülemiyorum yani. Veya işte terfi bekliyorsun. Terfi, haksız bir terfi oluyor bunlara para verdiğin zaman. Yani terfi alacak olsun. Şurada tanıdıklarımız var, seni terfi ettiririz abi. Al şuradan 3-5 milyon. Böyle olduğu zaman pek hani ne bileyim yani, yüreğim benim sızlamıyor açıkçası. Öyle şimdi yani. Hani telefon dolandırıcılığı hep söylüyoruz, hani nasıl kanıyorsunuz, nasıl inanıyorsunuz diye, ama şimdi adamlar çok profesyonel çalışıyor. Evet, kanabiliyorsun, inanabiliyorsun, ama şimdi burada yani sen tayin için torpil, bunlar torpil için yani, daha doğrusu. Bu paraları veriyorsan yani arkadaş, kusura bakma da hayırlısı diyelim yine de. Ama adamların şeyi iyi yani, hani Nirvana'ya çıkma mevzu, general. Bir sonraki aşamada efendim Genelkurmay Başkanı olarak, tövbe estağfurullah. Biz inanıyoruz dediğimiz gibi yani, dolandırma vakalarını da seviyoruz bir şekilde. Bir yerden yani boş göndermiyoruz yani, bunlar da bu şekilde dolandırılmışlar.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik. Kesintisiz Türkçe müzik.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
2: Reklam. Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçe ve balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon alısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
4: 0555 463 77 77.
5: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana kebap, lezzetin tek durağı.
2: Reklam.

Mert Demir bir gece gidebilirim radyonuzdaydı. Hoppa. Efendim bakınız, kadınların en sevdiği 5 söz denmiş. Sevgili kadınlar, hangi sözleri seversiniz? Yani bir erkekler hangi sözleri duymak istersiniz? Bak, bu cümleleri kurarsanız yapmayacakları bir şey yok diyor. Oğlum, bu konuda biz erkekler esasında daha çok gaza geliyoruz. Hani böyle motive edici cümleler duyduğumuz zaman biz oho. Nelermiş bunlar bakınız. Hangi cümleleri kurmamız gerekiyor sevgili erkekler? Bu 5 cümleyi, 5 sözü daha doğrusu kurduğunuz zaman kadınların yapmayacağı şey yok. İlk sırada sana güveniyorum. Ama sonrasını getirmeyin. Bunun şeyi vardır biliyorsunuz. Sana güveniyorum ama çevre kötü. Kadınlar güven duygusunu her şeyin önünde tutar. Onlar güvenli bir ortamda kendilerini daha rahat hisseder ve ilişkilerine derinlik katar diyor. Sana güveniyorum demek, kadına olan saygınızı ve ona duyduğunuz güveni ifade etmenin güçlü bir yoludur diyor. Sevgili kadınlar, bugünden itibaren yalnız bu cümleyi duyduğunuz zaman ve bundan sonra söyleyeceğimiz 4 cümleyi hemen efendim yelkenlere suya indirmeyin. Bak, bunlar taktik olarak kullanılacak artık. Hani en sevdiğiniz cümleler denmiş, biz bunları öğreniyoruz. Bunları kullanacağız, oyuna gelmeyin. Yani uyaralım yani, uyarmak görevimiz. İkinci cümle, seninle her şey çok güzel. Kadınlar romantizm ve ilgi görmekten hoşlanırlar. Seninle her şey çok güzel gibi basit ama anlamlı bir cümle bir kadının her zaman yanında olunması gerektiğini düşündürür diyor. Tabii burada karşı taraf bunu söylediği zaman samimiyeti de anlamanız gerekiyor. Yani hakikaten samimi olarak mı söylüyor yoksa hani böyle neyse. Funduna getirmek için mi? Heh. Üçüncü cümleye geçiyoruz efendim. Sadece seninle olmak istiyorum. Ama sen yine de telefona fazla bakma. Bırak WhatsApp'ı falan açma. Kalsın Instagram. DM'leri kapat. Bir kadına sadece onunla vakit geçirmek istediğinizi belirtmek onun değerini arttırır diyor. Sadece seninle olmak istiyorum demek, kadına olan ilgiyi ve ona duyulan aşkı ifade etmenin samimi bir yoludur demiş. Evet, tüyoları veriyoruz efendim. Dördüncü cümleye geçiyoruz. Doğru mu bu arada bunlar sevgili kadın dinleyenler? Yani bunları duyduğunuz zaman hakikaten böyle aman yarabbi ne güzel konuştu deyip. Senin düşüncelerin benim için çok değerli. Dördüncü tüyo. Kadınlar düşüncelerinin ve görüşlerinin önemsenmesini ister. Senin düşüncelerin benim için çok değerli demek, kadının fikirlerine saygı gösterdiğinizi ve onu dinlediğinizi ifade eder. Bu kadınlara duygusal anlamda derin bir güven verir ve onların ilişkideki rolünü pekiştirir denmiş. Erkekler not alıyorsunuz değil mi bunları? Hepsini bir kere de sıralamayın bak. Zaman zaman ara ara yani her an hepsini bir kere de söylerseniz olmaz. Ve son, senin yanında olmak bana huzur veriyor. Kim bilir bu cümleyi kaç kişiye söylüyor. Kadınlar kendilerini huzurlu hissettikleri bir ortamda daha rahat ederler. Bir erkeğin ona huzur veren bir kişi olduğunu ifade etmesi kadının kendini güvende ve değerli hissetmesini sağlar demiş. Senin yanında olmak bana huzur veriyor demek, ona olan bağlılığınızı ve onun kişisel özelliklerinin size ne kadar değerli olduğunu gösterir. Bu tür bir ifade kadının kalbine dokunarak ilişkiyi güçlendirir demiş. Tabii şu da var şimdi, bunları söylerken de bak az önce hani kadınlara dedik karşınızdakinin samimi olup olmadığını anlayın diye, ama eğer zaten sevgili erkekler bu cümleleri kurarken samimi değilseniz sırıtır orada. O cümle o ana, o ambiyansa oturmaz eğer samimi değilse. Yani bence mesela bunu hakikaten böyle hissediyorsan söyle. Çünkü hissetmeden söylediğin zaman bunun yalan olduğu belli olur bu. Çok yüzeysel kalır yani. Bir de dediğimiz gibi hani seri halde bunları söylemeyin. Bak oturmuşsun böyle romantik bir ortam. Hemen başlamayan sana güveniyorum. Seninle her şey çok güzel. Ezberlemiş bir şekilde. Sadece seninle olmak istiyorum. Senin düşüncelerin benim için çok değerli. Senin yanında olmak bana huzur veriyor. Oo. Hani bu rakibe direkt kontra atak yapmak demek yani. O yüzden uygun zamanlarda uygun olanlarını seçin. Bir kere de tüketmeyin. Çünkü bir kere de tükettiğinizde tekrar ihtiyacınız olduğunda bunu tekrar söylemeye kalktığınızda hani karşı tarafta bu sefer kulak aşinalığı olacağından hani çok değerli gelmeyecektir. Böyle ara ara. O da aklınızda bulunsun.

Yılların şarkısı Sezen Aksu değer mi radyonuzdaydı? Hanımlar beyler, Namit Unay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, bir hırsızlık olayı, bagajdaki 4 milyonu 5 saniyede çaldılar. Oğlum bu nasıl bir profesyonellik lan? O bagajı nasıl açtın? Hani 2 saniyede bagajı açsan 3 saniyede çantayı alman gerekiyor. Alırsın yani, bagaj açsan çantayı alırsın da. Oğlum o bagajı nasıl o kadar açtın yani? Hiç bunun anahtarı bir şeysi falan filan yok mu yani? Şimdi 4 milyonun olduğu bir araç tahminimce eski bir araç değildir. Yani model anlamında yani. Hani paldır küldür nasıl açıyorsunuz bunu? İstanbul Başakşehir'de bir bankadan 6.2 milyon lira çeken EB. Paranın bir kısmını başka bankaya yatırmak istedi. Döndürüyor adam demek ki. Bakın, iş adamı EB gaspçıların kurbanı olduğu, müşterisiyle birlikte bir bankaya gidip 6.200.000 lira para çeken EB, paraları aracının bagajına bırakıp müşterisiyle yola çıktı. Yolda bagaja bile bırakmam ben. Yani aracın içindeyken de bagaja bırakmam. Yolda yanındaki müşterisini indirdi. Kendisi paranın bir kısmını başka bir bankaya yatırmak üzere yola devam etti. Bankanın önüne geldiğinde aracını park edip bagajdaki çantadan 1.700.000 lira alıp bankaya yatırmaya gitti. Ya niye tamamını alıp gitmiyorsun? Bankadakiler para olduğunu görmesin. Bankada sıranın tam kendisine geldiği sırada dışarıdan gelen seslere baktığında kendi aracının yanına başka bir ticari aracın yanaştığını ve paraların çalındığını gördü. Tövbe estağfurullah. Peşinden koştu ama hırsızlara yetişemedi. EB hemen durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemelerde araçtaki çantada bulunan yaklaşık 4 milyon lira para çalınmıştı. Ekipler hemen kamera görüntülerini inceledi. İncelenen kamera görüntülerinde hırsızların beyaz bir araçla EB'nin aracının yanına yanaştıkları, saniyeler içinde paraları alarak kaçtıkları, giderken paraların bir kısmını döktükleri görüldü. Adamlardaki heyecana bak. Demek ki çanta mantı açık bu arada. Arabaya bakıyorum, araba öyle şey değil. Evet, eski bir araba değil yani. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yan Kesicilik Büro Amirliği görevlerince yapılan çalışmalarda şüpheli olarak tespit edilen 22 yaşındaki AK yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin 4 adet aranmasının, bak yaş 22 ama tecrübe böyleydi yani. 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. Şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor denmiş. Parayı bulmuşlar mı peki efendim? Onunla ilgili bir şey almamışlar. Herhalde bulmuşlardır. Uzmanlar benzer durumda paranın bagajda olsa bile araçta bırakılmaması gerektiğini belirterek vatandaşları uyardı. Yani 4 milyon lira arkadaş, yani az buz para değil. Ki muhtemelen bunlar senin parayı çektiğini gördüler, oradan takip ediyorlar veya böyle bir şey yapacağını bildikleri için takip ediyorlar. Ve sen çantayı açıyorsun, çantadan 1 milyon 700 bin lira mı ne o kadar alıyorsun. Ondan sonra geri kalan parayı yine aracın bagajında bırakıyorsun. Ya kardeşim, girsene bankaya parayla. Normalde bile yani mesela böyle yüklü para taşıman gerekiyorsa bunu oralarda taşıp koymamak lazım. Hani bagaj o kadar güvenli gelmiyor bana. Nedir mesela böyle daha böyle ayak altı. Hani ayak altı derken ayağının altı falan filan, koltuğun altı falan filan mesela, oralar daha şey. O da yanında taşırken. Çünkü bunun hani trafik lambası var, bilmem nesi var, vırı zıvırı var, araç belki kilitlenmiyordur falan filan, bir sürü şey olabilir yani. O kadar para hiç öyle taşınır mı ya? Valla geçmiş olsun, hani evet bu kişiler yakalandıysa para da muhtemelen bulunmuştur da, ama ne olursa olsun aman arkadaşlar dikkat yani, evet kesinlikle böyle bagajda falan değerli şeyler bırakmamak gerekiyor. Tamam hani taşıdın diyelim ama bir yere uğrayacaksın falan filan, bırakma orada. Önce o parayı hallet, ne yapıyorsan ondan sonra yap yani.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır bana Bellona.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
0: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
0: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
0: Vekaletinizi verir iseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
0: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
0: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Reklam. www.radyosinerji.com.
5: Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.
6: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.

ilişkilerde partneri soğutan davranışlar denmiş. Efendim bakın, kadınları ilişkiden soğutan erkek davranışları diyor. Yani herhangi bir davranışımızda soğutabilir. Yani kadının o an soğuyası varsa... Bunlar da var efendim. Yani o dengeyi de tutturmak gerekiyor. Her zaman her davranışı göstermemek, sergilememek gerekiyor. Çünkü hiç anlamıyorsun. Mesela bir gün önce çok iyi gibi görünen davranışını o gün yaptığın zaman çok başka tepkiyle karşı karşıya kalabilirsin. Kadınları ilişkiden soğutan detaylar demiş mesela. Bencillik bak. Bazı erkekler işlerine gelmeyince konu sizin aileniz ve arkadaşlarınız olunca iki cümle bile konuşamazsınız diyor. Bu tür erkekler her şeyin onların istediği gibi olmasını çok alışmıştır. İstemediğini duymaz, bu şekilde hayatının sırrını çözdüğünü falan zannedebilirler diyor. Kapatacaksın kulağını abici. Her şeye eyvallah deyip. Aşırı ilgisizlik demiş. Şimdi aşırı ilgisizlik ilk etapta esasında dikkat çeken bir mevzudur. Bir de mesela bunu hep söylüyoruz, yani teori başka, pratik başka. Pratikte bu ilgisizlik mevzu ilk etapta çok dikkat çeken bir şeydir. Yani neden bu benim neden bu benimle ilgilenmiyor diye. Ya da neden ilgisini çekemiyorum diye böyle bir şey hırs oluşturabilir. Ama ilişki başladıktan sonra bu aşırı ilgisizlik olayı varsa ilk başlarda yine böyle hani kadın bununla savaşır. Hani böyle ilgiyi çekmek vesaire falan, ama sonra arkada değil. Eğer sürekli böyle bir ilgisizlik hali varsa bu karşı tarafı yorar. Yorduktan sonra zaten bir daha bir şey beklemeyin. Mesela ilgisizlik dediğimiz mevzu en büyük aldatma bahanelerinden bir tanesidir. Doğallıktan uzak davranışlar ve yalan demiş. Yalan zaten başlı başına bir mevzu. Ama hep söylüyoruz yani arkadaş... Siz olun diye, yani böyle başka böyle bir kalıplara bürünmeye çalıştığınız zaman o olmuyor işte. Doğallıktan uzaklaşıyorsun bir daha orada. Kıskançlık demiş. Evet, kıskançlık hep bu karşımıza çıkıyor her yerde. Kıskançlık mevzu ilk etapta çok hoşa giden bir şeydir. Çok rağbet gören bir şeydir, ama kıskançlığın işte boyutu, seviyesi. Hatta hep söyleriz yani, kıskançlıkla psikopatlık arasında ince bir çizgi vardır. Aman buna dikkat diye. Hani karşınızdaki kıskançlık mı gösteriyor yoksa bir psikopatlık durumu mu var? Buna karşı aman dikkat diye, ama böyle sürekli böyle bir kıskançlık hali, her şeyde bir kıslamaya kalkarsan bir süre sonra, hani ilk etapta evet bu da cazip gelir söyleyeyim, ama devamında yine böyle delirtir adama. Başka kadınlara fazla ilgi göstermek demiş. Bak, bunları yapıyorsanız partneriniz sizden buz gibi soğuyabilir diyor. Yani başka kadınlara fazla ilgi göstermek. Ya da şöyle söyleyelim, bu cümleyi çok iyimser yazmışlar. Ben daha doğrusunu yazayım. Başka kadınlara ilgi göstermek. Hani fazlayı mazlayı geç yani. Öz bakım eksikliği diyor. Evet, kesinlikle doğru. Şov yapmak demiş mesela. Erkekler güç gösterisi adına kendiyle sürekli böbürleniyor. Yaptıklarını abartarak şov haline getiriyorsa kadınlar tarafından itici olarak algılanır diyor. Ve bu tür erkeklerin yorucu olduğunu düşünürler demiş. Yani sürekli böyle şey, kendini böyle acayip acayip anlatıyor. Böyle sürekli böyle güç göstermeye çalışıyor falan filan ve şov yapıyor yani. Bunun şarkısı bile var, şov yapmak. Kazandığı parayla övünmesi demiş. Demiş, evet doğru. Sürekli kazandığı parayla ve işiyle övünmesi, hava atması, arabasını anlatması. İlk başta erkeği çekici gibi gösterse de uzun vadede bu kadınlara itici geliyor demiş. Evet, ilk etapta kendini tanıtırken anlat. Hani çok iyi kazanıyoruz, işimiz çok iyi falan filan, araba son model yeni aldık. Ama sürekli bunu anlattığın zaman bu olmaz. Anlat kaç. Sürekli ailesinden ve eski sevgilisinden bahsetmesi diyor. Bu eski sevgili mevzu her zaman herkes için kötüdür. Yani hem erkek hem de kadın için. Sinirli ve kaba olması demiş. Bu da mesela zaman zaman karşımıza çıkar. O zaman söyleriz, bu da ilk etapta rağbet gören davranışlardan biridir. Ama sürekli yapıldığında evet bir süre sonra bıktırır. Evet.

0: doğru. İlk başta yani rağbet gören bir şeydir yani kaba davranması erkeğin, sinirli olması. Çekicilik katıyor yani. Nedendir bilmiyorum. Hani bunu hakikaten anlamıyorum ama. Böyle. Cimrilik demiş. Evet. Sürekli böyle bir kısıtlama durumu. Sadece efendim bazı şeyler için yaklaşmak. Hani böyle...
1: Saat 11.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne yeniden faaliyet izni verildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa Yenişehir Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Bursa-Osmaneli kesiminde çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek, böylece Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul arası seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek dedi. Eskişehir yerel ve bölgesel yayıncılık dünyası için tarihi bir uzlaşıya ev sahipliği yaptı. Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği ile TSMB İcracı Sanatçılar Meslek Birliği arasında yapılan görüşmeler sonucunda sektörde 25 yıldır süregelen telif sorununda dev bir adım atıldı. RATEM Başkanı Vedat Gündoğan ve TSMB Başkanı Mustafa Demir öncülüğünde sağlanan mutabakatla yayıncıların üzerindeki hukuki ve mali yükler hafifletiliyor. Varılan anlaşma kapsamında yerel ve bölgesel radyoların 31 Aralık 2026 tarihine kadar olan telif ödemelerine ilişkin tüm dava, icra ve arabuluculuk süreçleri sonlandırıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan RATEM Başkanı Vedat Gündoğan, üyelerine verdikleri telifte barış ve uzlaşı sözünü tutmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, bu kararın telif ekosistemini daha adil, sürdürülebilir ve ödenebilir bir yapıya kavuşturacağını ifade etti. Sektörde telif barışı olarak adlandırılan bu tarihi gelişmenin yerel medya kuruluşlarına derin bir nefes aldırması bekleniyor. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından Kurban Bayramı öncesinde sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden sahte kurban bağışı kampanyaları, sahte kurbanlık ilanlarıyla dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulunuldu. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından İran'la ilgili açıklamada bulundu. Trump, anlaşma sağlanana, onaylanana ve imzalanana kadar abluka tam olarak yürürlükte kalacak dedi.
4: Spor.
3: Birinci Lig yükselme playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenen Arca Çorum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselerek Türk futbolunda önemli bir başarıya imza attı. Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanan final karşılaşmasının ardından kırmızı siyahlı ekipte büyük sevinç yaşanırken binlerce Çorum FK taraftarı tribünlerde ve kent merkezinde tarihi başarıyı kutladı. Kocaeli Spor olan seçimli mali genel kurulunda mevcut başkan Recep Durul tek listeyle girilen seçimde yeniden başkan seçildi. Olympiakos Euroleague Final Four finalinde Real Madrid'i 92-85 mağlup ederek organizasyonda dördüncü kez şampiyon oldu.
4: Para piyasaları.
3: Serbest piyasada gram altın 6.624 lira 74 kuruş, Amerikan doları 45 lira 70 kuruş, euro 53 lira 46 kuruş, sterlin 61 lira 79 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 5 sent, bir bitcoin 76.375 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.808 puandan işlem görüyor.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, kıyı Ege ile İstanbul çevreleri hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

Can Yüce, Başa Bela ile radyonuzdaydı. Namı Tınay Muhabbet devam ediyor. nmmradio@gmail.com nmmradio@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve radyomuzun sosyal medya hesaplarını da takip edebilirsiniz. Bu arada şimdi Zeynep Dizdar radyonuzda ön sezi.

Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır.

0: Chopin ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
3: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu Namütenahi Show devam ediyor.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Pınar Kömürcüoğlu Aşk Bile radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbeti devam ediyor. Bakınız, zengin olmak ister misiniz? Soralım sizlere, samimi soruyorum. Zengin olmak ister misiniz? Ver abi, İBAN ver. Ver, çözüyoruz bu olayı. İşte demiş, zengin insanların ortak özellikleri. Ya arkadaş, bu özelliklerin olması mı gerekiyor zengin olmak için? Mesela hani zengin olmak için ne gerekir? İyi bir gelir, bayağı iyi bir gelir. Normal böyle bizim, hani bizim maaşlar ortalama. Ya da ne bileyim, hani böyle bir hani iyi ticaret yapmak gerekir, şanslı olmak gerekir. Değil mi? Doğru yerlerde doğru yatırımlar, doğru adımlar atmak gerekir. Ondan sonra şu olur mesela, hani aileden gelen bir takım şeyler vardır. İşte mirasından tut, ne bileyim hani aile şirketi falan filan, ona devam edersin. Bunlar olur. Ha şu olur, diğer taraftan hani anlık işte loto toto falan filan tutarsa. Orada da iyi değerlendirmen lazım bu parayı. Sonrası hüsran da olabilir çünkü. Şimdi hani zengin birinin özelliklerini taklit edip veya o özellikleri almaya çalışarak ne kadar zengin olabiliriz mesela? Neler var? Bütçeniz kontrol altında olsun diyor mesela. Abi bütçe yok. Yani ufak bir sıkıntı var. Bütçe yok, yani kontrol altında alabileceğimiz bir bütçe yok. Yani var ama kontrol altında tutamıyoruz. Çünkü hani... Bizim bütçeler artık mecburi harcamalara gidiyor. Hani böyle keyfi olsa tamam tutalım. Ama mecburi harcamalara daha çok gittiği için onları da yapmak zorundasın. Kontrol altına alamıyorsun yani. Başka ne var? Uzun vadeli hedefler belirledi. Taksitler bitsin falan. Oo bak, yeni keşiflerden çekinmeyin diyor. Örneğin kripto para borsasını bilmiyorsanız bunu öğrenerek işe başlayın. Çok dikkatli öğrenin ama. Hani oradan da mesela hani biraz böyle birikim varsa oradan da vurgun yemeyin ondan sonra. Ben samimi söyleyeyim, hiç anladığım bir şey değil bu. Hakikaten samimi. Yani yıllar önce keşke mesela girseydik böyle ta ilk işte bu Bitcoin çıktığında. Hani o zaman biz mevzuya çok eğlenceli bakmıştık, bu ne ya falan filan diye. Hani biz bu ne ya diye bakanlar böyle kaldık. Hani oradan ufak paralarla biraz yatırım yapanlar şu an baya baya para sahibi oldu. Tasarruf yapın diyor. Yavrum zaten hayatımız tasarrufla geçiyor. Hani her şeyden kısıyoruz. Hani tasarruf yapmaksak zaten ayı çıkartamıyoruz canım benim. Hani siz bunları zenginlere mi yazıyorsunuz? Anlamıyorum ki ben bunu. Yani zengin adam tasarruf yapar ama zengin olmayan adam nasıl tasarruf yapacak? Kıyaslamadan vazgeçin demiş mesela. Başka yaşamı ıskalamayın diyor. Finansal sağlık her şeyden kısmak ve tasarruf için kendini sıkmak demek değildir diyor. Bazen de olsa kesenizin ağzını açın ve istediğiniz bir şeyleri alın diyor. Zaten bir şey almak istiyorsanız onu bugün alın. Alacağınız şeye bugün paranız yetiyorsa bugün alın. Yarın alamayabilirsiniz. Sürekli zamlandığı için hani ya dur buna sonra bakarız, eğer niyetliysen hani ihtiyacın varsa o şeyi almaya, bugün bütçen yetiyorsa al. Yani dur bir yarın geçsin, öbür gün geçsin de bu sefer bütçe yetmeyebilir ona yani. Borç alıp vermeyin diyor. Borç alın vermeyin. Ya da borç alın, borcu geri vermeyin. Başka ne var mesela? Şikayet yerine yeni tecrübelere odaklanın demiş. Neler yapabildiğinizi keşfedin. Çevresel uyaranlardan uzak durun diyor. Vallahi çok fantezi şeyler bunlar. Hani bunları mesela kimi düşünerek bu haberi yaptınız, kimi düşünerek bunları yazdınız bilmiyoruz ama halkın büyük bir oranını düşünmediğiniz kesin. Bunlara baktınız neydi işte, bütçenizi kontrol altında tutun, işte ne bileyim uzun vadeli hedefler, tasarruf falan filan. Adam yarına nasıl çıkacağının derdinde, sen ona hedefler koy diyorsun. Bir de şu var mesela, bir takım insan da şunu deniyor. Bilmiyorum aranızda hiç yapan var mı? Bazen sosyal medyada görüyorum, Instagram'da falan mesela. Biri bir video çekiyor. İşte şöyle olduğunda, böyle oldu, işte para size gelecek. Evren asla cevapsız bırakmayacak. Yani bu hangi evrense, işte hani evrenden isteği şöyle olur mu? Bu tamam, bir benim güldüğüm bir şey bu. Hani
bu şekilde önermek. Yani zengin olmanın yolu, evrenden isteyin. Tamam, oturalım isteyelim burada oturduğumuz yerden. Evrenden mesaj gönderiyoruz. Zengin olmak istiyorum, zengin olmak istiyorum. Evren diyor ki bu mesaja kayıtsız kalmayacaktır. Muhtemelen herhalde çok fazla başvuru olduğu için evrende biraz işler ağır ilerliyor. Bu ayrı bir tantana. Bunu mesela bu kişisel gelişimler falan yaparlar. Bir de mesela altta yorumlara bakıyorum. O çok daha absürt geliyor bana. Şey yazıyorlar. Aldım, kabul ettim. Ne oluyor öyle yazınca mesela? Şey mi hani o videoyu aldı. Hakikaten bunu yorum olarak yazıyor yani. Yorum olarak yazdığında etkileşime giriyor evrenle herhalde. Hiç böyle yapan var mı aranızda? Samimi soruyorum bunu bakın. Cidden samimi soruyorum. Aldım, kabul ettim diyor mesela. Öyle bir video var. Şu işte evrene şöyle ve böyle falan filan işte isteyin, istemekten çekinmeyi aldım, kabul ettim altına yorum. Bu insanlardan mesela zengin olanlar var mı o yorumu yaptıktan sonra? Mesela nasıl bir zenginlik bekliyorsun? Hani normal gelirin belli, bütçen belli, her şey belli, giderin belli. Oturuyorsun burada Instagram'da o gönderiye yorumu yapıyorsun. Aldım, kabul ettim dedikten sonra mesela hiç zengin olan var mı? Ben bunları da görüyorum yani. Ne bileyim artık hani internet gigabaytları mı fazla geliyor? Hani ne yapsak ne etsek bu gigabaytları nereye harcasak diye onları mı düşünüyorlar bilemiyorum ama böyle bir beklenti var insanlarda yani. Bunları da bence yapma değil yap ama oradan bir şey bekleme. Hani eğleneceksen yap. Öbür türlü bence yine mesela ilk başta benim dediklerim sanki daha gerçekçi gibi geliyor zengin olmak için. Hani iyi bir iş, iyi bir gelir. Ne bileyim hani bu iyi gelir sonrası yapılan düzgün yatırımlar, aileden bir şeylerin gelmesi. İşte mirastır, ıvırdır, zıvırdır, aile şirketi falan filan. Hani iyi bir eğitim. Sanki bu daha böyle bana olasıymış gibi geliyor. Ama siz yine de tabii evrene mesaj göndermeyi de ihmal etmeyin. Sen yine de gönder tabii yani olsun. Hani en azından ücreti yok. Yani evrene mesaj göndermenin ücreti yok. Sen yine gönder yani bir şey olmaz.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir İsterseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
4: Reklam. Reklam.
5: www.radyosinerji.com
6: Dünyanın yerel radyosu.
5: Dünyanın yerel radyosu.

0: Ayşe Pekka Ne Olur Ya radyonuzdaydı.
1: Yapmaz dersin yalarca, olmaz mı olur ya.
0: Efendim bakınız, eski sevgili fotolarına ceza denmiş. Eski sevgili fotoları bir defa niye durur? O ayrı bir şey bak. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi bir süre sevgili olan tarafların birlikte çekilmiş fotoğraflarının erkek tarafından Facebook hesabında paylaşılmasını ve ilişkinin sona ermesi sonrası kadının kaldırma talebine rağmen bu fotoğrafların yayında tutulmasını suç saymamıştı diyor. Mahkeme fotoğrafların ne zaman yüklendiğinin tespit edilemediği gerekçesiyle sanık hakkında beraat kararı vermişti. Yani bunun mesela hani talep bile edilmemesi gerekiyor. Yani nedir, biterse silersin. Yani o yüzden esasında böyle ilişkilerde falan çok fotoğraf paylaşılmaması lazım. Hani çok özel an olur, o ayrı bir şeydir ama böyle biz mesela, bizde de bir de şu var, paldır küldür böyle bir ilişkiye girdiğin gibi anda böyle hemen fotoğraflar değişir. Seri halde fotoğraf paylaşılır. Ondan sonra tabii bu ilişki uzun sürmez. Ondan sonra biter. Hayda, haldır haldır fotoğraf silmeye çalışırlar. Yapma, bekle. Bak, Yargıtay beraat kararını bozmuş. Ancak Yargıtay 12. Ceza Dairesi bu kararı bozdu. Daire fotoğrafların yüklenme tarihinden çok şikayet tarihi itibariyle mağdurun rızasının bulunup bulunmadığının esas alınması gerektiğini vurguladı. Kararda sanığın kadına gönderdiği "o resimler de benim, ister koyarım ister koymam, kimseye de hesap vermem" mesajı dikkate alındı. Oho. Abimizin ruh hali pek sağlıklı değil. Çünkü hani böyle bir şey de çok enteresan. Düşün, hani ayrılmışsın. Hani karşı tarafı bu tacizdir yani. Karşı tarafının sormana gerek yok. Artı sen mesela yeni ilişkiye girersen ne olacak? O fotoğraflar duracak mı orada? Duracak onlar orada. Yargıtay söz konusu görüntülerin özel hayatın gizliliğini ihlal edecek mahiyette olmadığını, ancak kişisel veri niteliğindeki fotoğrafların rıza olmaksızın paylaşılmaya devam edilmesinin TCK'nın 136. maddesi kapsamında suç oluşturduğunu belirtti. Bu nedenle sanığın kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan cezalandırılması gerektiğine hükmetmiş. Tabii nasıl bir ceza var bilmiyorum. Yargıtay'ın bu kararı eski ilişkilere ait sosyal medya içerikleri hakkında açılan davalarda emsal teşkil edebilecek nitelikte. Özellikle birlikteyken rıza gösterilmiş olsa bile ilişkinin sona ermesinin ardından kaldırılmayan görsellerin kişisel verilerin korunması kapsamında falan filan. Bir de mesela hani böyle fazlaca özel fotoğraflar paylaşılıyor. Ya arkadaş, flört halindesin. Tamam, evet, hani o anki duyguların tamam, hani böyle şey sonsuza dek sürecek diyorsun da yarın ne olacağını bilmiyorsun. Hani hakikaten mesela bazen görüyoruz, biraz fazla özel anların fotoğrafları paylaşılıyor. Sonrasında ne oluyor? Bitiyor. O fotoğraflar siliniyor. Esasında tabii o fotoğraflar internette bir yerlerde kalıyor, o ayrı bir şey. Onu da söyleyeyim. Sen silindiğini düşünüyorsun da onlar bir yerlerde kalıyor öyle yine. Al bak, bir tane de böyle bir psikopata denk geldiği zaman. Çünkü bu psikopatlıktır. Yani kalkıp düşün. Tamam, hayır, unutmuş olabilirsin veya o an dikkat etmemiş olabilirsin fotoğraflara. Karşı taraf seni uyarmış. Yani ya şu fotoğrafları siler misin diye. Arkadaş, tamam, sil. Çünkü zaten normalde karşı tarafın hatırlatmadan senin bunu yapman lazım. Mantık olarak baktığımız zaman. Karşı taraf hatırlatıyor bile şey. Onlar, o fotoğraflarda ben de varım, kusura bakma. Nedir mesela bu? Hani tutma amacın nedir? Tamam, karşı taraf yeni bir ilişkiye başladı diyelim. Kadın yeni bir ilişkiye başladı. Şey mi olacak yani, sevgilisi, sen bununla bu fotoğrafları çektirmişsin, bu ilişki yürümez. Bu mudur yani mevzu? Ya da şey, bak böyle fotoğraflar da var. Biz senden önce beraberdik. Fotoğrafları hala Facebook'ta falan mesaj mı göndereceksin? Oğlum çok rezillik lan. Ama enteresan. İnsanoğlu bu konuda enteresan. Yani dediğim gibi hani karşı tarafla bunun diyaloğuna girmeden zaten bunun hallolması gerekiyor. O yüzden hani ben hep şunu söylüyorum. Arada resmi bir şey yoksa da çok da böyle fotoğraf paylaşmak. Mesela bizim ünlülerde de var bu. Yeni sevgili yapıp bunu ilan etme. Haldır küldür ama çok özel anlarla ilan etme, dediğimiz gibi maalesef. Ondan sonra haldır haldır bir daha fotoğraf silme. Zaten magazin basını bunu bekliyor. Anında haberler. İşte bilmem neyle olan fotoğraflarını sildi. Senin öyle magazinel bir tarafın da yok. Yani normal bir vatandaşsın. Bu gerginliği çıkartmaya ne gerek var? İşte onu anlamıyorum ben.

Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

Robert Hademo. Kıpır kıpır bir şarkı. Vur dibine radyonuzdaydı. Şöyle eskilerden baya baya severdik bu şarkıyı. Namütenay muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakcan radyonuzdayım ve umuyorum keyifler yerindedir. Şimdi bir cover radyonuzda. Gülnur Gökçe, Çemberimde Gül Oya.

0: Mağazalarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır bana
1: Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
4: Reklam.

Mansur yıllar sonra radyonuzdaydı. Efendim nasıl uyumayı seversiniz? Vallahi hani kışın sanıyorum biraz daha böyle bir az hareketli uyuyoruz ama yazın havaların da ısınmasıyla beraber ben mesela şekilden şekile girebilenlerdenim. Hani sabit bir uyku pozisyonu yok. Hatta şunu bile hatırlıyorum yani zaman zaman işte komple 180 derece dönüp normalde başımı koyduğum tarafta sabah uyandığımda ayağımı bulduğumu biliyorum. Hani böyle şey yok yani sabit durma yok hani deli yatmam o ayrı. Öyle hani deli yatarım dedim ya mesela o değil de belli bir pozisyonda hani daha çok mesela uykuya da uyuduğum zaman önce şeydir genelde böyle hani ben sol tarafa dönmeyi severim yani daha rahat ediyorum öyle. Ama bu ille de orası olacak diye de bir şey yok. Hani böyle bir saplantı yok yani illa ki sola dönmeliyim yatmayı değil yani. Bak uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında neler söylüyor diyor. Buradan da mı kişilik tahlili? Bak soralım sizlere efendim. 3 adet uyku pardon 4. Oo bir sürü uyku pozisyonu var oğlum. Hangisini şey yapacağız? Tamam. İlk sırada cenin pozisyonu diyor. Bu mesela şeydir. Bel ağrınız falan varsa ben size söyleyeyim çok işe yarar. Bel fıtığı falan varsa özellikle böyle ağrı çektiğiniz zamanlarda çok işe yarar. Hatta en faydalı uyuma şekillerinden bir tanesidir. Onu söyleyeyim ben size de. Bak en çok tercih edilen yatış şekilleri arasında yer alan cenin pozisyonu kolların ve bacakların kıvrılarak uyunduğu şekildir. Kişinin nevrotik olduğunu ifade eden bu uyku şekli gerçek hayatta dışa dönük görünseniz de aslında daha içe dönük biri olduğunuzu ifade eder diyor. Yok be belim ağrıyor. Hani bir yere dönemiyorum dönsem. Böyle bel fıtığı krizi olduğu zamanlarda ondan değil yani böyle dışa dönüklük falan filan değil herhangi bir yere dönemiyorum ben. O en rahat uyku şekli yani. İkincisi efendim asker pozisyonuymuş. Asker pozisyonu nasıl oluyor? Ha böyle bir tarafa ister sol ister sağa dönük olsun. Böyle bacaklar komple uzun cenin değil ama böyle sağa veya sola dönüksün yani. Esas duruş. Kimileri için en iyi uyku pozisyonu olan asker şeklinde uyuma iki elin yanlarda olduğu ve sırt üstü yatılan haldir. Sırt üstü değil mi? Buradaki şekilde sırt üstü değil. Tamam neyse öyle demiş. Bu şeyleri fotoğrafları karıştırmış. Tamam efendim sırt üstü yatıyorsunuz eller yanda yani esas duruş sırt üstü. Bu kişiler dışa dönük, açık ve vicdanlı olarak bilinirler. Kişilik tiplerinin ne kadar ağır olduğu sırt üstü yatış şeklinin uzunluğuna bağlıdır diyor. Gece bunu çetelesini tutmuyoruz ki bunun. Kaç saat bu pozisyonda uyudum, ne kadar bu pozisyonda uyudum falan filan diye. Ben bazen şeyden anlıyorum mesela hiç uyku uygulaması kullanıyor musunuz? Ben kullanıyorum mesela zaman zaman onu açıyorum. Oradan mesela şey yapıyorum. Sabah böyle hani o sesleri falan da kaydediyor. Orada mesela döndüğümü anlıyorum ben yatakta. Çok komik oğlum. Yan uyuma pozisyonu diyor. Yani işte sola veya sağa. Eğer yatakta kollarınız uzatılmış ya da kıvrılmış halde yan yatarak uyuyorsanız dışa dönük, hoşgörülü ve açık görüşlü bir insan olarak bilinirsiniz diyor. Demek ki ben bak fıtık ağrısı olmadığında dışa dönük bir insanım. Hoşgörülü ve açık görüşlü bir insan olarak da söyleyebilirsiniz benim için. Bu yatış şekli aynı zamanda sizin eğlenceye meraklı biri olduğunuzu da gösterir diyor. Sırtınızın ve boynunuzun aynı hizada tutulduğu bu pozisyon özellikle o bölgelerde ağrıları olan kişiler için idealdir demiş. Yani millet daha çok bence ağrıları için bunları tercih ediyor ama bilemedim yine de. Deniz yıldızı pozisyonu bir diğeri bacaklarınızın düz ya da kıvrık ve kollarınızın başınızın üstünde uzatılmış şekilde olduğu deniz yıldızı pozisyonu da sırt üstü yatışa hakimdir diyor. Ha, sırt üstü yatıyorsun, eller böyle yukarıda yastığında, bacaklar da böyle yayılmış sağa sola. Burada neymiş? Yardım etmeyi seven diyor bak. Her arkadaş ortamında aranan, iyilik yapmayı seven, kendinden önce çevresindekileri düşünen ve dost canlısı bir karaktere sahipsiniz demektir demiş. Belki sıcak hava, belki ondan yapıyor. Ve son olarak yüzü koyun yatış pozisyonu diyor. O da vallahi ben hiç beceremiyorum onu ya. Yüzü koyun yatmak. Eğer pardon en rahat uyku pozisyonlarından biri olarak görülen yüzü koyun yatış şekli nasıl ya? Allah Allah. Konforuna önem verenlerin tercihidir demiş. Yüzü koyun yatış pozisyonu her şeye atılmayı seven ve girişken bir kişilik yapısını ifade eder. Kendini çok seven ve övgüler yağdıran bu kişiler az da olsa egoist bir yapıya sahiptir demiş. Eğer siz de bu şekilde uyuyorsanız her şeyi doğru yaptığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Kollarınızı yastığa sararak
yüz üstü şekilde uyumayı seviyorsanız risk alan ve deneysel eğlencelerden hoşlanan bir kişiliğiniz olabilir demiş. Bakın yine aynı sonuca varıyoruz. Bir sürü uyku pozisyonu ama hiçbiri içinde bu uyku pozisyonu yapan da karaktersizin önde gidendir. Hani kendine hayır yoktur ki çevresinde hayır olsun falan filan diye böyle bir yorumla karşılaşmadım. Hepsi yine aşırı derecede muhteşem kişilik efendim gösteriyor. Artık hangisi size rahat geliyorsa.

0: Saat 12. Şimdi haberler.
1: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta ekipler şiddetli sağanak yağışların ardından taşkın riskine karşı seferber oldu. Devlet Su İşleri 7/24 çalışmalara devam ediyor. Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazaya kamyonet otomobile çarpması sebep oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunmuyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
0: Hava durumu.
1: Tokat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 18 derece olarak ölçülecek. Sivas'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava yaşanacak. En yüksek sıcaklık 17 derece olacak. Yozgat'ta ise bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava öngörülüyor. En yüksek sıcaklık 16 derece civarında seyredecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
0: Şimdi haberler.
1: Bilgi Üniversitesi resmi gazetede yayımlanan karar ile yeniden açıldı. Bu gelişme üniversitenin eğitim süreçlerini yeniden başlatması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Şimdi eğitim faaliyetleri başlayacak. Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı. Geri dönmek üzere çıktığını ifade etti. Özel burada parti çalışmaları ile ilgili bir sürecin tamamlandığını belirtti ve yeni adımlar atmayı planlıyor. Devlet Su İşleri 10. Bölge Müdürlüğü yoğun yağış ve kar erimeleri nedeniyle 7 barajda kontrollü su salınımı yapıldığını açıkladı. Vatandaşlar barajlardan ve akarsu yataklarından uzak durmaları konusunda uyarıldı. Adana'nın Sarıçam ilçesinde gerçekleşen kazada genç bir çift hayatını kaybetti. İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 yaşındaki çocukları ve diğer araçtaki 2 kişi yaralandı. Türkiye'de fabrika kuracağını açıklayan BYD henüz herhangi bir girişimde bulunmadı. Şirket, sülfürlü katı hal pil patenti başvurusu yaparak elektrikli araç pillerinde yeni bir gelişime imza attı.
0: Spor.
1: İbrahim Hatipoğlu Galatasaray'daki görevinden istifa ederek ayrıldı. Yönetim kurulundan da istifası kamuoyuna saygıyla duyuruldu. Galatasaray, Victor Nelson'u yaz transfer döneminde bonservisiyle göndermeyi planlıyor. Nelson, Hellas Verona'nın küme düşmesinin ardından Galatasaray'a dönecek. NBA'de 2025-2026 sezonunun en iyi beşleri medya mensuplarının oylamasıyla belirlendi. Shai Gilgeous-Alexander ve Nikola Jokic birinci takımda yer aldı.
0: Finans.
1: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 72 kuruştan, gram altınsa 6772 lira 49 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Radyo Sinerji.
2: Radyo Sinerji.
0: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

0: Gerçi bak mesela bu cimrilik konusunda hep söylüyoruz mesela. Tasarruf demiş ya. Tasarruf cimrilik değildir ki be kardeşim. Disiplinli ve hedef odaklı yapısıyla bilinen Oğlak Burcu para harcamayı değil biriktirmeyi tercih ediyor. Tam ne güzel. Oğlum bunun nesi kötü işte bak. Onlara göre bugünün lüksü yarının güvencesinden çalmak anlamına geliyor demiş. Harcamalarını önceden planlayan Oğlaklar gereksiz buldukları hiçbir şeye kolay kolay para harcamıyorlar. Nesi kötü bunun? Adam har vur parmağı mı savursun yani? Bu yönleriyle çevrelerinden sık sık fazla mı cimrisin yorumlarını işliyorlar demiş. İkinci burcumuz hesaplama uzmanı diyor. Başak Burcu. Titizlik denince akla ilk gelen burç olan Başak finansal konularda da aynı özeni gösteriyor. İndirimleri takip ediyor. Gereksiz harcamalardan kaçınıyor ve her kuruşun hesabını tutuyor. İyi. Başaklar için önemli olan harcadığı paranın karşılığını tam anlamıyla almak diyor. Lükse değil faydaya odaklanıyor demiş. Biz har vurup harman savuruyoruz vallahi. Ne gelen belli ne giden belli. Ve üçüncü burç Boğa Burcu. Lüksü sever ama parayı da kolay harcamaz demiş. Boğa Burcu konforuna düşkünlüğüyle bilinse de söz konusu para olunca oldukça dikkatli davranabiliyor. Kaliteli olan kaliteli olanı seçse bile diyor gereksiz harcamalardan kaçınmayı tercih ediyor. Nesi kötü olabilir bunun? Bak param çarçur olmasın düşüncesiyle hareket eden boğalar yatırım yapmayı ve birikim sağlamayı öncelikli görüyor demiş. Ve bunları bizim bu astrolog arkadaş kötülemiş cimri bunlar diye. Ne demişti? Canını al parasını alma demişti. Yo öyle değiller. Gayet parayı tutmayı seviyorlar ve kullanmayı seviyorlar yani. Gereksiz harcamayı sevmiyorlar. Son olarak bonus Akrep Burcu demiş bonus. Akrep Burcu doğrudan cimri sayılmasa da harcamaları üzerindeki kontrolüyle dikkat çekiyor. Borç vermekten hoşlanmayan gelmez diye belki. Parasını nereye harcandığını adım adım takip eden akrepler alışverişlerinde mantık çerçevesinden sapmıyor. Onlar için duygusal değil stratejik bir para yönetimi söz konusu demiş. Bunlar efendim bak cimri olarak sıralanmış. Neydi? Oğlak, Başak ve Boğa. Bonus olarak da akrebi yazmışlar. Ama hani eğer cimrilik buysa vallahi bence herkes cimri olabilse keşke. En azından parayı tutuyorlar yani.
1: Sanma ki ben çok mutluyum.

0: Reklam.
1: Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
5: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
6: Bölgenin en iyisi.

Muharrem Öztürk, unutu verdiğimde radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütenayi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.
1: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilyaları mağazası Legno Home'un sunduğu namütenahi show sona erdi.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçede balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
4: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
5: www.radyosinerji.com
6: Dünyanın yerel radyosu.
5: Dünyanın yerel radyosu.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce yaşatır evi tarzıyla, yakışır
1: bana Bellona. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam. Sinerji.

0: Numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Saat 13.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları resmi gazetede yayımlandı. Göç İdaresi Başkanlığı'na Muhammed Selami Yazıcı atandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sigortalı çalışanlar ve işverenleri koruyan güçlü bir teşvik altyapısı oluşturduklarını, 2025 yılı içerisinde toplam 435 milyar lirayı aşan teşvik sağlandığını, bu yılın Ocak-Şubat döneminde ise 70 milyar liranın üzerinde destek verildiğini açıkladı. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonla 200 milyar Türk lirası seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edilen Uluslararası Finansal Suç Örgütü'nün aklanan parayı Kapalı Çarşı ve Adana'daki döviz bürolarından kurye sistemiyle fiziki nakde dönüştürdüğü ortaya çıktı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'la yapılacak muhtemel anlaşmanın nükleer tehdidi ortadan kaldırması konusunda ABD Başkanı Donald Trump'la mutabık olduklarını iddia etti. Spor. Birinci Lig yükselme playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenen Arca Çorum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselerek Türk futbolunda önemli bir başarıya imza attı. Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanan final karşılaşmasının ardından kırmızı siyahlı ekipte büyük sevinç yaşanırken binlerce Çorum FK taraftarı tribünlerde ve kent merkezinde tarihi başarıyı kutladı. Kocaeli Spor olan seçimli Mali Genel Kurulu'nda mevcut başkan Recep Durul tek listeyle girilen seçimde yeniden başkan seçildi. Olympiakos Euroleague Final Four finalinde Real Madrid'i 92-85 mağlup ederek organizasyonda dördüncü kez şampiyon oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.695 lira 47 kuruş, Amerikan doları 45 lira 71 kuruş, euro 53 lira 47 kuruş, sterlin 61 lira 96 kuruş, Brent petrolü varil fiyatı 96 dolar 15 sent, bir bitcoin 77.266 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.823 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, kıyı Ege ile İstanbul çevreleri hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Sinerji.

Yepyeni bir hafta, güzel bir pazartesi çoktan başladı. Biz de pazartesiyi daha güzel hale getirelim diye hayatın ritmine başlıyoruz ama bu pazartesi diğer pazartesilere göre daha çekilebilir. Zira 9 günlük bayram tatili içerisindeyiz. Tatile gidecek olanlar çoktan yerlerine ulaştılar. Belki de hafta sonu kalabalığına girmek istemeyenler pazartesi yola çıktılar. Belki şu anda tatiliniz başladı, belki çoktan yerlerinize ulaştınız, belki bayramda gideceksiniz ama pazartesi tadını çıkartacak. Güzel bir pazartesi olacak, orası kesin. Bugün de 2 saat boyunca hayatın ritmiyle günden daha fazla keyif almak istiyorsanız ben Rayna mikrofon başındayım. Yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmi başlıyor. Sizler de radyonuzun başına hoş geldiniz.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, beyti kebap, vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri, en taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
3: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Bayram tatilinin 9 güne çıkartılması ile birlikte herkes tatil planlarını yaptı. Kimisi memleketine, kimisi tatil yerlerine gitti ama biliyorsunuz ufak bir detay var. Bu bayram tatilinde Türkiye'nin dört bir yanında yağış geçişleri, yağış beklentileri, sarı kodlu, turuncu kodlu uyarılar var. Aman dikkat edin, gittiğiniz yerin hava durumuna bakıp ona göre kıyafet almışsınızdır umarım. Zira meteorologlar bu bayram tatilinde ince kıyafetler üşütür dediler. Mevsim normallerinin bir miktar altındaymış. Neyse, yaz zaten çok sıcak olacak diyorlar. Bence bugünlerin tadını çıkartalım. Baharı doyasıya yaşadığımız, pazartesinin tadını çıkarttığımız güzel bir hafta başlangıcında hayatın ritmini yakalamaya devam ediyoruz. Siz de radyonuzun sesini kısmadan bu güzel günün tadını çıkartın.

eğer benim gibi sizin de yerini yadırgama probleminiz varsa, yani böyle misafirliğe gittiğiniz yerde kendi yatağınız haricinde bir başka yatakta uyuyamıyorsanız, eğer size göz bandını tavsiye edeceğim. Uyku koçları, dermatologlar göz bandıyla ya da diğer adıyla uyku maskesiyle uyumanın faydalı olduğunu söylüyorlar. Daha güzel bir gece uykusu çekmek istiyorsanız eğer, tabii hepimizin farklı rutinleri var ama göz bandının ya da uyku bandının gerçekten iyi geldiğini söylüyorlar. Bir kere zaten vücut karanlıkta uyumalı diyorlar. Tamam. Karanlıkta uyuyamayacak durumdaysanız, etrafta ışık açıksa o halde göz bandı çok işe yarayacak. Siz uyurken cildinizi koruyacak, anksiyeteyi, gerginliği azaltacak, hareket halindeyken uykunuzu iyileştirecek, gözünüzde ya da yüzünüzdeki şişkinlikleri azaltacak, belki de REM uykunuzu, yani daha derin uykuyu artırabilir diyorlar. Aklınızda olsun, böyle uyku problemi çektiğiniz zamanlarda yanınızda bir göz bandı bulundurun, belki iyi gelecek.

0: gerisi kolay.
1: Haberin merkezine.
2: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
3: Şanlıpen, son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
4: Reklam.
5: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0022. Ziyafet Kebap.
6: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
7: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
6: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
7: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
6: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
7: 0555 463 77 77.
4: Reklam.
8: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
9: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.

Yeni hafta başlangıcı, yeni başlangıçlar anlamına geliyor. Yeni hafta başlangıcı, önümüzdeki haftada yeni bir ayı karşılayacak olmamız münasebetiyle hayatımızda yeni başlangıçlar yapabiliriz. Mesela hala bir türlü bırakamadığınız o tütün mamullerini bırakabilirsiniz. Çünkü yapılan araştırmalar, özellikle tütün mamulleri kullanımının beyin korteksinde incelmeye sebep olduğunu söylüyorlar. Öyle ki unutkanlık, dikkat bozukluğu, kişilik değişikliği gibi sorunlara sebep olabiliyormuş tütün mamulleri kullanmak. Bu yüzden yeni haftaya başlarken, bayram öncesinde sevdiklerinizle bir aradayken gelin bırakın şu tütün mamullerini, hem sağlıklı yaşayın hem de sağlıklı yaşalın.

herkes zayıf olmak zorunda değil. Kesinlikle buna inanmıyorum. Geçtiğimiz günlerde Ece Seçkin'i gördüm. Gerçekten çok zayıflamış, çok kilo vermiş. Kendi isteğiyle, sağlığı için yapmış olabilir, göz önünde olduğu için olabilir ama bence kesinlikle gelen yorumlar ya da gelen eleştiriler sebebiyle yapmadı. Çünkü kendi kararlarını alabilecek bir güce sahip olduğunu biliyorum kendisinin. Fakat işte obezite her geçen gün dünya gündeminde olurken bazen de aldığımız o 3-5 kiloyla yaşayamıyoruz. Uzmanlar obezitenin küresel bir salgına dönüşmeye başladığını, sadece bu durumun fazla kilo meselesi değil, giderek derinleşen, toplumun her kesimini etkileyen küresel bir salgın olduğunu söylüyorlar. 100 milyonlarca insan bu durumla yaşıyor. Üstelik fazla kilonun, obezitenin pek çok sağlık problemini de beraberinde getirdiğini biliyoruz. Bu yüzden dış görünüş için değil, başkaları sizi nasıl görür diye değil, sağlığınız iyi olsun diye. Varsa problem vücutta, o fazla kiloları vermekte fayda var diyelim ama bayram tatlılarından sonra.

0: Reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Arjenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
4: Gentleman'de tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
5: Bölgenin en iyisi. 99. Sinerji FM.

Şimdi malum Kurban Bayramı geliyor. Kurban Bayramı'nda tabii artan kırmızı et tüketimi, düzensiz öğünler, uzun süren sofralar, fazla yemekler, tatlılar derken sinirim sistemi zorlanabilir. Sessiz bir protein yükü alacaksınız diyorlar. İyidir canım, vücuda iyi gelir diyorsunuz, her şeyin fazlası zarar. Uzmanlara göre bayram döneminde yalnızca fazla yemek değil, yüksek protein yükü, lif yetersizliği, sosyal yeme baskısı da sağlığı olumsuz etkiliyor. Bu yüzden yüksek protein odaklı bir bayram geldiği için dikkat edin yediklerinize, sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda uzmanlar bize bir kez daha uyarıda bulunmuşlar bayram öncesinde. Ben de size hatırlatmış olayım.

0: Saat 14.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 18 derece olarak ölçülecek. Sivas'ta bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava yaşanacak. En yüksek sıcaklık 17 derece olacak. Yozgat'ta ise bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava öngörülüyor. En yüksek sıcaklık 16 derece civarında seyredecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu günler. Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ta ekipler şiddetli sağanak yağışların ardından taşkın riskine karşı seferber oldu. Devlet Su İşleri 7/24 çalışmalara devam ediyor. Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazaya kamyonet otomobile çarpması sebep oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikeleri bulunmuyor. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı olarak 28 Mayıs'ta genel merkeze giderek partililerle bayramlaşacak. Açılamalarda krizden dolayı sorumluluğun kendilerinde olmadığını vurguladı. Genel merkeze yapılan ziyaretlerin detayları da belirlenecek. Avusturya'da yamaç paraşütü yapan 44 yaşındaki Sabrina, uçak çarpması sonucu büyük bir tehlike atlattı. Yedek paraşütünü açarak hayatta kalan kadın hastaneye kaldırıldı ve Instagram'dan açıklama yaptı. Olay, aracın motor bölümüne giren bir kedinin sanayide çıkarılmasıyla sonuçlandı. İrfan Yılmaz, kediyi kurtarmak için itfaiyeden yardım istedi. Mehmet Barış, görevlilere katılarak kediyi çıkarmayı başardı. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, yasa dışı bahis operasyonunda tutuklanan 135 şüpheliden biri oldu. Operasyonda 200 milyar lira seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti belgelendi. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 25 kişi gözaltına alındı ve 20 kişiye adli tıp işlemi uygulandı.
1: Spor.
2: Fenerbahçe, Başkan Aziz Yıldırım'ın transfer listesinde Sörloth ve Guirassy gibi golcü oyuncular yer alıyor. Muriqi de alternatifler arasında bulunuyor. Yusuf Şimşek, Altınordu'dan ayrılıyor. Tecrübeli teknik adam Antalya Spor'la anılmaya başlandı ve sosyal medya üzerinden destek mesajı paylaştı. Çorum FK, Trendyol 1. Lig playoff finalinde rakibi Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Süper Lig'de ev sahipliği yapacak ilk kent olacak.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 72 kuruştan, gram altınsa 6801 lira 92 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Bayram tatili münasebetiyle, şimdi tabii 9 günlük tatilin içinde olduğumuz için söylüyorum ama çalışanlar da vardır belki aranızda. Belki daha tatile çıkmayanlar vardır ve fakat çocuklar 9 günlük tatil içerisindeler. Anneler, babalar, ebeveynler çok mutlu biliyorum çocuklar tatil olduğu için. Veriyorlar ellerine telefonu, tableti bir kenarda, sakin sakin oturuyor çocuklar ama yapmayın bunu. Çünkü son zamanlarda uzayan ekran süreleri sebebiyle çocuklarda, özellikle erken yaşlarda miyop riskinin arttığını söylüyorlar. Yani bundan bir 20 sene sonra en fazla, o kadar bile sürmeyecek, gözlük takan bireylerin sayısı %50'nin üzerinde olacakmış. Miyop görünme yaşının giderek düştüğünü, ekran süresinin 2 saatin altında tutulduğunu

0: photogénique.
1: Reklam. Sean Le Pen, son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
2: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
4: 0555 463 77 77.
1: Reklam.
5: Herkese merhaba, ben Rana. Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
3: Bu programda müziğin ritmi var.
6: Bu programda eğlencenin ritmi var.
3: Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın. Kaçırmayın.

Şimdi tabii büyük bir ihtimalle bayramlıklar hazır alındı. Çocukken duyduğumuz heyecanı duyuyor muyuz? Zannetmiyorum. Yani o kırmızı pabuçlar başucumuzda bayramı beklerken ayrı bir heyecan duyuyorduk ama aldıysanız bayramlıkları 2026 yaz modasından biraz bahsedeyim. Hala yazlık, hala bayramlık kıyafeti almadıysanız da belki faydası olabilir. Düşük belli pantolonlar yeniden raflara çıkıyor hanımlar. Mor tüm tonlarıyla sokakları sararken büyük annelerimizin çekmecesindeki broşlar bu sezonun sürprizi haberiniz olsun. Her yere broş takabilirsiniz. 2026 yazı nostalji ve geleceği bir arada buluşturuyor. Yani hem şimdinin modasını hem de geçmişin modasını bir arada kullanabilirsiniz. 2026 trendleri arasında belden bağlanan kazaklardan ipek fularlara, puantiyelerden mor tonlara kadar hem eskiler hem yeniler bir arada haberiniz olsun. Renkler cesaretle bir araya gelirken nostalji 2026 yazında çok daha fark edilecek. Varsa eski kıyafetler değerlendirin.

dip köşe temizlik yapıldı mı? Bugüne bırakmadınız herhalde. Gerçi Arife'ye kadar temizlik yapılabilir. Yarın bayram Arifesi. Yani bugün de yapabiliriz temizliği. Yarın da eğer evdeyseniz, bir yere gitmediyseniz, temizliği son güne bıraktıysanız yine de camları silmemekte fayda var. Yine de siliyorsanız yağmur yağacak, haberiniz olsun. Her Kurban Bayramı mutlaka yağmur yağar ama bu bayram Türkiye'nin dört bir yanında yağmur beklentisi var. Bu yüzden henüz cam silmemiş olanlara çok daha detaylı bir cam temizliği yapmamasını tavsiye ederim. Ama dip köşe temizlik yapıldıysa bayrama hazırız demektir. Peki şimdiden mutlu bayramlar diyelim. Hayatın ritmini yakalamaya devam edelim. Temizlik yaparken de, dinlenirken de en sevdiğiniz şarkılar için radyonuz açık olsun.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı, Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.

önümüz yaz. Ne de olsa önümüzdeki hafta Haziran ayını karşılayacağız. Peki yaz gelmişken, Kurban Bayramı da gelmişken buzdolaplarını şöyle bir gözden geçirmekte fayda var. Çünkü özellikle buzdolabı contasını gerçekten işlevi yerine getiriyor mu getirmiyor mu diye test etmek lazım. Eğer gerçekten conta sağlam değilse, buzdolabının kenarındaki lastikler sağlam değilse buzdolabı iyi soğutmuyor. Hem daha fazla elektrik harcıyor hem de yemekler bozulabiliyor. Hele ki Kurban Bayramı'nda çok tehlikeli. Uzmanlar şöyle bir test uygulayın demişler. Bir parça streç filmi buzdolabının kapısına yarısı içeride yarısı dışarıda kalacak şekilde yerleştiriyorsunuz ve kapıyı kapatıyorsunuz. Kapı kapalıyken streç film kolayca dışarı doğru çekilebiliyorsa, kayıyor veya kendinden yere düşüyorsa buzdolabının kapısının, contasının, fitilinin, lastiğinin artık düzgün çalışmadığını gösteriyormuş. Ona göre artık o conta mı, fitil mi, neyse lastik mi, onu değiştireceksiniz. Böylece iyi yapışacak ki kapak içerisi soğuk kalacak. Bu önemli testi yapmayı unutmayın bayram öncesinde ve dahi yaz öncesinde.

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Radyo Sinerji.

Biz haftayı gayet güzel karşıladık. Pazartesinin tadını çıkartmaya devam edeceğiz. Çünkü çok sevdiğimiz şarkılar yanı başımızda olacak. Radyonuzun sesini kısmazsanız sizin de yanı başınızda olacak çok sevdiğiniz şarkılar. Hayatın ritmi bugünlük sona eriyor ama yarın yine bayram arifesinde görüşeceğiz. Bayram boyunca da görüşeceğiz, merak etmeyin. Hayatın ritmini, bayramın ritmini, anın ritmini birlikte yakalamak üzere yarın da bugünlük hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
3: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
2: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
3: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
2: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
3: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
2: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
3: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
2: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
3: Adres Tokat Turhal Karayolu, Zafer Un Fabrikası arkası, Taşlı Çiftlik Tokat.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
5: Sinerji.

En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Saat 15.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları resmi gazetede yayımlandı. Göç İdaresi Başkanlığı'na Muhammed Selami Yazıcı atandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sigortalı çalışanlar ve işverenleri koruyan güçlü bir teşvik altyapısı oluşturduklarını, 2025 yılı içerisinde toplam 435 milyar lirayı aşan teşvik sağlandığını, bu yılın Ocak-Şubat döneminde ise 70 milyar liranın üzerinde destek verildiğini açıkladı. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonla 200 milyar Türk lirası seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edilen Uluslararası Finansal Suç Örgütü'nün aklanan parayı Kapalı Çarşı ve Adana'daki döviz bürolarından kurye sistemiyle fiziki nakde dönüştürdüğü ortaya çıktı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'la yapılacak muhtemel anlaşmanın nükleer tehdidi ortadan kaldırması konusunda ABD Başkanı Donald Trump'la mutabık olduklarını iddia etti. Spor. Birinci Lig yükselme playoff finalinde Esenler Erok Spor'u 2-0 yenen Arca Çorum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselerek Türk futbolunda önemli bir başarıya imza attı. Konya Büyükşehir Stadyumunda oynanan final karşılaşmasının ardından kırmızı siyahlı ekipte büyük sevinç yaşanırken binlerce Çorum FK taraftarı tribünlerde ve kent merkezinde tarihi başarıyı kutladı. Kocaeli Spor olan seçimli mali genel kurulunda mevcut başkan Recep Durul tek listeyle girilen seçimde yeniden başkan seçildi. Olympiakos Euroleague Final Four finalinde Real Madrid'i 92-85 mağlup ederek organizasyonda dördüncü kez şampiyon oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.695 lira 47 kuruş, Amerikan doları 45 lira 71 kuruş, euro 53 lira 47 kuruş, sterlin 61 lira 96 kuruş, Brent petrolü varil fiyatı 96 dolar 15 sent, bir bitcoin 77.266 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.823 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, kıyı Ege ile İstanbul çevreleri hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
3: Haber.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
0: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanı

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

0: Maksimum müzik. Radyo Sinerji.
1: Pop yerine ilk 5.
2: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını Elif Buse Doğan Karalım.
0: 5 numara.
3: Karalım, karalım, esmer güzelim yaralım.
2: 4 numarada Hande Yener Ego.
0: 4 numara.
2: Semi Cenk, üzülmedim ki haftanın 3 numarası.
0: 3 numara.
4: Üzülmedim ki, üzülmedim ki.
2: Sezen Aksu, Aşk Dansı listemizde 2 numarada.
0: 2 numara.
5: Umurumda mı dünya batsa da, yarın sevgilim ısıp gitse de.
2: Ve geldik zirveye, Sıla Hayran zirve.

0: en iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.
2: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji. Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum müzik. Sinerji efendim.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: bire geç kalmış.
1: Reklam.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
3: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
2: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
3: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
2: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
3: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
2: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
3: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
2: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
3: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
4: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
5: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay, bayan, çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı, pervane hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
1: Reklam.

0: Saat 16.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın hava durumu parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 21 derece olacak. Sivas'ta yarın hava durumu parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 19 derece bekleniyor. Yozgat'ta yarın hava durumu parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 19 derece ölçülecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşçakalın.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Niksar'da Kurban Bayramı öncesi yoğun araç trafiği yaşanıyor. Gurbetçiler ve alışveriş için gelenler nedeniyle park yeri bulmakta zorluk çekiliyor. Hürriyetçi Eğitim Sen'de Tokat Şube Başkanı Seyfi Karslı Genel Başkan Yardımcılığına seçildi. Görevi sendikanın eğitim faaliyetlerini yönlendirmek olacak. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Şimdi haberler.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP'deki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, partilerinin olayların tarafı olmadığını belirterek CHP içindeki çatışmanın ciddi bir sorunu gizlemeye çalıştığını vurguladı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, CHP'ye yönelik verilen mutlak butlan kararına itiraz etti. Yıldız, siyasi partilerin seçim süreçlerinde 2820 sayılı kanunun uygulanması gerektiğini vurguladı. Olay, aracın motor bölümüne giren kedinin çıkarılması için İrfan Yılmaz'ın itfaiye çağırmasıyla başladı. Uzun uğraş sonucu tamir atölyesindeki Mehmet Barış, kediyi kurtardı ve ona sahip çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yeni bir anlaşma için beklentilerin karşılanmaması durumunda anlaşma sağlanamayacağı uyarısında bulundu. Açıklama, uluslararası ilişkilerdeki belirsizlikleri gündeme getirdi. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında verilen gözaltı kararı nedeniyle yurda döndü ve gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakıldı.
1: Spor.
2: Altay'da Başkan Sinan Kanlı, olağanüstü genel kurulda tekrar aday olmak için çalışmalar başlattı. Yeni yönetim oluşturmayı planlıyor ve açıklamaları Kurban Bayramı sonrası yapılacak. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, U23 Dünya Şampiyonası'nda kazandıkları kupayı bayram öncesi Türkiye'ye hediye ettiklerini duyurdu. A milli takım oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, cumartesi günü antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası 10 gün sahalardan uzak kalacağını duyurdu.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 72 kuruştan, gram altınsa 6785 lira 7 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
2: 0555 463 77 77.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası, Behzat Bulvarı'ndaki

0: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu, Zafer Un Fabrikası arkası, Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Reklam. Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
4: 212 56 56 0543 746 37 54.
5: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi,

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon anısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
3: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
3: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
3: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
3: Ehliyet bizim işimiz.
4: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.

0: Saat 17.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nisan ayında hidrolik üretim değeri 11,66 milyar kilowatt saat ile miktarsal olarak tüm zamanlarda aylık bazda rekor kırdı. Böylece Nisan ayı elektrik üretiminin %41,4'ü hidroelektrik santrallerinden sağlanmış olduğu açıklamasında bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sağlıklı gelişimlerini desteklemek amacıyla okullarla iletişime geçerek risk grubundaki çocukları belirleyen çocuklar güvende ekiplerinin 9.781 çocuğu sanat, spor ve sosyal faaliyetlere yönlendirdiğini açıkladı. Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, hijyenik olmayan koşullarda sokakta kasaplar haricinde alakasız meslek grubundan insanların kıyma çekiminin yasak olduğunu söyledi. Manavoğlu, izinsiz ve yetkisiz kıyma çekimi yapılmasında yetkili olmayan kişiye 26.360 lira, ortam ve hijyen şartları uygun olmadığından da 52.801 lira ceza uygulanıyor dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin kıyıdaş ülkelere ait olduğunu belirterek geçişlerden ücret alınmasının söz konusu olmadığını açıkladı. Sözcü ABD ile yürütülen görüşmelerde bazı konularda çerçeve oluştuğunu ancak anlaşmanın yakın olmadığını söyledi.
2: Spor.
1: Birinci Lig yükselme playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenen Arca Çorum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselerek Türk futbolunda önemli bir başarıya imza attı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan final karşılaşmasının ardından kırmızı siyahlı ekipte büyük sevinç yaşanırken binlerce Çorum FK taraftarı tribünlerde ve kent merkezinde tarihi başarıyı kutladı. Kocaeli Spor olan seçimli mali genel kurulunda mevcut başkan Recep Durul tek listeyle girilen seçimde yeniden başkan seçildi. Olympiakos Euroleague Final Four finalinde Real Madrid'i 92-85 mağlup ederek organizasyonda dördüncü kez şampiyon oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.695 lira 47 kuruş, Amerikan doları 45 lira 71 kuruş, euro 53 lira 47 kuruş, sterlin 61 lira 96 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 96 dolar 15 sent, bir bitcoin 77.266 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.823 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, kıyı Ege ile İstanbul çevreleri hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
3: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
2: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
3: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
2: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
3: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
2: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
3: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
2: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
3: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın. 0356 212 6060
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam.

0: başınana ay şınana ay şınana.
1: Numarayı tuşla.
2: Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Haberin merkezine basın da
1: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Şanlıpen, son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistem imalatı ve uygulaması yapan Şanlıpen bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
3: Reklam. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
4: Reklam. Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212 0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
5: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim, Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişin alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam. Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: İzmir Milletvekili Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Parti içinde bölünme olasılığına dair endişelerini dile getirirken birliği korumak için çaba göstereceklerini belirtti. Avusturya'da yamaç paraşütü yapan 44 yaşındaki Sabrina, gezi uçağının çarpması sonucu canını zor kurtardı. Yedek paraşütünü açarak hayatta kalan kadın birkaç morlukla olayı atlattığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı Kurban Bayramı'nda et tüketiminin nasıl olması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Dengeli beslenme, saklama koşulları ve sağlık için önemli noktaların dikkate alınması gerektiği vurgulandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD ile yapılan görüşmelerin büyük bir kısmında sonuca ulaştıklarını belirtti. Ancak bu durum yakın zamanda bir anlaşmanın imzalanacağını işaret etmiyor. Çünkü ABD'nin taahhütlerine bağlı kalma garantisi olmadığı ifade edildi. Açık kalan otomobilin motor bölümüne giren kedi sanayide tamir sırasında çıkarıldı. İrfan Yılmaz kediyi kurtarmakta zorlanınca itfaiyeden yardım istedi. Mehmet Barış kediyi özgürlüğüne kavuşturdu ve evine götürdü. Spor. Fenerbahçe ile anılan İtalyan teknik direktör Antonio Conte Napoli'den ayrıldığını açıkladı. Gelecekte nerede olacağını ise yakında paylaşacağını belirtti. Galatasaray Kulübü eski başkanlarından Ali Tanrıyarı vefatının 9. yıl dönümünde sevgi ve saygıyla andı. Anma mesajı yayımlandı. Kazak Elena Rybakina ve Polish Iga Swiatek Fransa Açık'ta ikinci tura yükseldi. Swiatek, Emerson Jones'u 2-0, Rybakina ise Erjeveci 2-0 yendi. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 70 kuruştan, gram altınsa 6809 lira 53 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Şimdi haberler.
0: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Niksar'da Kurban Bayramı öncesi yoğun araç trafiği yaşanıyor. Gurbetçiler ve alışveriş için gelenler nedeniyle park yeri bulmakta zorluk çekiliyor. Hürriyetçi Eğitim Sen'de Tokat Şube Başkanı Seyfi Karslı Genel Başkan Yardımcılığına seçildi. Görevi sendikanın eğitim faaliyetlerini yönlendirmek olacak. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta yarın hava durumu parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 21 derece olacak. Sivas'ta yarın hava durumu parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 19 derece bekleniyor. Yozgat'ta yarın hava durumu parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 19 derece ölçülecek. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Ve dönünce.
1: Yakışır bana Bellona.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
0: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
2: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
0: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
2: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
0: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
2: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
0: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
2: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
0: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
2: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Reklam. Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam.
1: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koleksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
2: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam. Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Saat 19.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nisan ayında hidrolik üretim değeri 11,66 milyar kilowatt saat ile miktarsal olarak tüm zamanlarda aylık bazda rekor kırdı. Böylece Nisan ayı elektrik üretiminin %41,4'ü hidroelektrik santrallerinden sağlanmış olduğu açıklamasında bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sağlıklı gelişimlerini desteklemek amacıyla okullarla iletişime geçerek risk grubundaki çocukları belirleyen çocuklar güvende ekiplerinin 9.781 çocuğu sanat, spor ve sosyal faaliyetlere yönlendirdiğini açıkladı. Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, hijyenik olmayan koşullarda sokakta kasaplar haricinde alakasız meslek grubundan insanların kıyma çekiminin yasak olduğunu söyledi. Manavoğlu, izinsiz ve yetkisiz kıyma çekimi yapılmasında yetkili olmayan kişiye 26.360 lira, ortam ve hijyen şartları uygun olmadığından da 52.801 lira ceza uygulanıyor dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin kıyıdaş ülkelere ait olduğunu belirterek geçişlerden ücret alınmasının söz konusu olmadığını açıkladı. Sözcü ABD ile yürütülen görüşmelerde bazı konularda çerçeve oluştuğunu ancak anlaşmanın yakın olmadığını söyledi.
2: Spor.
1: Birinci Lig yükselme playoff finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenen Arca Çorum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselerek Türk futbolunda önemli bir başarıya imza attı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan final karşılaşmasının ardından kırmızı siyahlı ekipte büyük sevinç yaşanırken binlerce Çorum FK taraftarı tribünlerde ve kent merkezinde tarihi başarıyı kutladı. Kocaeli Spor olan seçimli Mali Genel Kurulu'nda mevcut başkan Recep Durul tek listeyle girilen seçimde yeniden başkan seçildi. Olympiakos EuroLeague Final Four finalinde Real Madrid'i 92-85 mağlup ederek organizasyonda dördüncü kez şampiyon oldu.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.695 lira 47 kuruş, Amerikan doları 45 lira 71 kuruş, euro 53 lira 47 kuruş, sterlin 61 lira 96 kuruş, Brent petrolü varil fiyatı 96 dolar 15 sent, bir bitcoin 77.266 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 13.823 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, kıyı Ege ile İstanbul çevreleri hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce. Yaşatır evi tarzıyla. Yakışır bana Bellona.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
0: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
0: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
0: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
0: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
0: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Gentleman'te tüm reyonlarda %30 indirim. Gentleman giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: 98.9 FM. Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu genişletmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: Günün şarkısı. Sinerji günün şarkısı.

0: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi. Bölgenin en iyisi.
1: Saat 20.
2: Şarkılardan, fal tutanlardan mısın? O halde bu şarkı senin için.

0: reklam.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verin. Verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
5: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
6: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212 56 56 0543 746 37 54.
7: Çok mu belli ettim, aslında söyleyecektim, baştan bir şansımız olsaydı.

0: içerim.
1: Reklam.
2: Legno Bahçe, bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçede balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam.
3: Sevdiğin şarkılar senin için sırada bekliyor. Maksimum müzik. Sinerji FM.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Reklam.
1: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Arjenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 60 60
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
5: 98.9 FM Radyo Sinerji.
6: Radyo Sinerji.
5: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

0: Reklam. Şanlıurfa'nın son yıllarda yaptığı yatırımlarla Tokat 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplam 8000 metrekare üretim tesisinde yaklaşık 65 kişilik kalifiye kadrosu ve son teknoloji makine parkuruyla faaliyet göstermektedir. Bölgede ve sektöründe adından söz ettiren firmamız bugün Türkiye'nin birçok iline hizmet vermeye devam etmektedir. PVC, kapı pencere, alüminyum doğrama, cam cephe, cam balkon, otomatik panjur ve kepenk, iç oda kapısı, sineklik sistemleri, sistemleri imalatı ve uygulaması yapan Şanlıurfa'nın bölgesinde yeni bayilikler vermektedir.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verir iseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 6740.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 çift 0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
4: 98.9 FM Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
4: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: aldım.
1: Efendim, hayatımızda her ne yaşanırsa yaşansın, bizi dinlediğiniz süre zarfında hayatın ritmine, hayatın rengine, hayatın ahengine koca bir merhaba diyorsunuz ve bu merhaba eşliğinde en keyifli şarkılarla gününüze renk katıyorsunuz. Bizler de Şarkılar Bizi Söyler programında sizlere bu keyfi yaşatmak adına en güzel şarkılarla programımızı devam ettiriyoruz. Yine geride çok güzel eserler bırakıyoruz. Şu dakikalarda çok güzel bir eser daha paylaşmak istiyorum. Erol Bingöl seslendiriyor bu güzel şarkıyı. Sabahlar ne güzeldir diyor sanatçımız.

Biliyorsunuz ki programlarımızın olmazsa olmaz isimleri var. Bunlardan bir tanesi Zeki Müren, bir tanesi Müzeyyen Senar, bir tanesi Üner Coşkuner, bir tanesi Muazzez Ersoy. Devamını sayarsak, evet program biraz uzayabilir. O zaman bu isimlerin hepsi programlarımızın vazgeçilmezlerinden. O halde en büyük vazgeçilmezimiz sevgili Zeki Müren'in sesinden güzel bir eser dinleyelim ve o eski günlere doğru, o anılara doğru güzel bir yolculuk yapalım efendim. Şarkılar Bizi Söyler programında.

0: Reklam.
1: Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin eve dönünce.
2: Yakışır bana Bellona.
3: Legno Bahçe bahar coşkusunu bahçenize ve balkonunuza taşıyor. Bahçene balkon mobilyası alışverişlerinizde balkon halısı hediye. Üstelik konforu ertelemeyin diye 9 taksit imkanı da sizleri bekliyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkaracağınız şık oturma grupları, modern balkon takımları ve zarif detaylarla tasarlanmış koneksiyonlarımız şimdi bahara özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
4: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular Çarşısı Pervane Hamamı karşısında bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
5: Radyon bir tıkla yanında. Radyosinerji.com.
6: Radyosinerji.com.

Birbirinden eğlenceli, birbirinden keyifli sanat müziği eserlerimizi bölgenin en güçlü sesinde sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Artık programın yavaş yavaş sonlarındayız. Bugün çok mu hareketli şarkılarla bezedik acaba programı diye şöyle bir bakıyorum. Evet, bugün bayağı bir enerji dolduk, bugün bayağı bir neşe dolduk efendim. O halde ritmimizi biraz daha düşürelim. Çok güzel bir eserle baş başa bırakacağım sizleri. Sonrasında vedamla burada olacağım.

Efendim, havalar nasıl olursa olsun, sizin havalarınız, ruh haliniz, kalbiniz her zaman güzelliklerle dolsun. Bizle bir arada olduğunuz durumlarda bu güzellikler kat be kat artsın. Sadece bizde olduğunuz zaman değil, tabii böyle bir egoistlik yapmayalım. Hayatın her alanı güzelliklerle dolsun. Zira son zamanlarda güzelliklere çok fazla ihtiyacımız var. Bu güzellikleri bir nebze olsun arttırmak adına yine en güzel sanat müziği örneklerimizle devam ediyoruz. Bu örneklerimizden bir tanesini de şu dakikalarda Hüner Coşkuner seslendiriyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, geçmişten bugüne sanat müziği eserlerimizin en özel çalışmalarını sizlerle bir araya getirdik ve güzel bir müzik demetiyle karşınızdaydık. Bugün de veda ediyorum ve bir sonraki programda yine sizlerle beraber olacağım temennisiyle aranızdan ayrılıyorum. Hoşça kalın.

0: Söyler'de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler sona erdi.
1: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 1516 0540 650 4050. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 1516 0540 650 4050. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
4: Reklam.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla büyümeye devam eden firmamız Şanlıpen, kadrosunu geliştirmek amacıyla vasıflı ve vasıfsız ekip arkadaşları aramaktadır. Adopen ve Rehao gibi dünya markalarıyla çalışmak için telefon ve e-posta adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Şanlıpen.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği yeni yerinde hizmetinizde.
2: Yıllardır siz saygıdeğer hemşerilerimize Kurban Bayramı'nda verdiğimiz hizmeti artık şimdi çok daha rahat, konforlu, çocuk oyun alanlı, otoparklı, modern ekipmanlı Besi Çiftliğimize taşıdık.
1: 2026 Kurban Bayramı hisse satışlarımız 28 bin liradan başlayan fiyatlarla devam etmektedir.
2: Ücretsiz kesim, randevu sistemi, hisseleme, saklama kabı,
1: gün boyu yiyecek içecek ikramı, çocuklara palyaço, aracı olmayanlara servis hizmeti bizden, takdir sizden diyoruz.
2: Vekaletinizi verirseniz hissenizi evinizde teslim ediyoruz.
1: Veya isterseniz ikinci gün depomuzdan teslim alabilirsiniz.
2: İletişim Mustafa Cansu 0532 327 2098.
1: Sefa Cansu 0532 327 4782. Halil Cansu 0533 375 67 40.
2: Adres Tokat Turhal Karayolu Zafer Un Fabrikası arkası Taşlı Çiftlik Tokat.
1: Sebati Cansu Besi Çiftliği. Hizmette sınır yok.
3: Centilmen'te tüm reyonlarda %30 indirim. Centilmen giyim. Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
4: Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: Reklam. Tokat Bellona'dan büyük stok temizliği. Şehrin iki büyük noktasında dev indirim rüzgarı esiyor. Depolarımızı boşaltıyoruz. Stoklarımızdaki tüm Bellona ürünlerini maliyetine fiyatlarla evinize taşıyoruz. Bütçenizi yormayın. Tüm kartlara tam 9 taksit seçeneğiyle şıklığı ve konforu şimdi alın. İster Yeşilırmak Mahallesi sanayi girişindeki Sanayi Bellona'ya, ister stadyum arkası Behzat Bulvarı'ndaki Şube Bellona'mıza buyurun. Tokat Bellona. Bir başka sevin. Eve dönünce yaşatır evi tarzıyla,
1: yakışır bana Bellona. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erba, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
0: Reklam.
2: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Sosyete pazarında her şey çok ucuz. Bay bayan çocuk giyimde binlerce çeşit. En uygun fiyat. Yetişen alıyor bizden söylemesi. Sosyete pazarı. Kuyumcular çarşısı. Pervane hamamı karşısında. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam. Dünyanın yerel radyosu.
3: Sinerji.

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

şimdi dargınım. Acıyım, acıdan öteyim belki.

Bir gün gideceğim buradan, kimse bana kızmasın. Ben memnunum bu hallerden, kimse gönül kırmasın.

yaşamayı mı seçtim? Aşkta gurur olmazmış, yalnızlık kötü bir seçim. Sensizlik